0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Ey Rabbim! Peygamberle baş başa konuşacağınız zaman bu konuşmanızdan önce bir sadaka verin buyuruyorsun. Benim tasadduk edecek hiçbir şeyim yok. Gölgemde beni savunurken canlarını veren çocuklardan başka. Kabul buyur Allah'ım. Beni duyur Allah'ım. Sübhan olan Allah. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Allah'ın dokunulmaz kıldığı üç hareminden biri. Yeryüzünün süslerinden bir süsüm. Kalbinde Mescid-i Aksa'yı taşıyan. Sokaklarında peygamberlerin yürüdüğü, güldüğü ama hep öldürüldüğü şehir. Bu yüzden uzundur yasın. İniltilerini duyduğun, derdini dinlediğin o kütük misali, beni de duy, beni de dinle. Bugün hem garip hem de mahpusum. Ebva'da döndüğün günkü gibi öksüz, Taif'te taşlandığın günkü gibi sahipsiz, Ebu Talip mahallesindeki gibi yalnız, tepeden tırnağa pusum. Ben Kudüs'üm, Mekke-i Mükerreme'nin kardeşi. O Zemzem'le Umman, bense kan dolu bir tasım. O şehirlerin anası, bense şehirlerin mazlumuyum. O sevinç gözyaşlarından deniz, ben acılardan bir nehirim. O ayaklar altında kalmasın diye bir İsra gecesiyle şeref verdiğin fakirim. Başım üstüne dedim, başımla beraber dedim. Sen göklere yükselirken başını ayaklarının altına koyan şehirim. Her şehir senden bir teberrük aldı. Bana da hüznün kaldı o gece. Yüzünde Ebu Talib'in, Hatice'nin hüznü vardı. Yüzünde, her hüznü unutturacak yüzünde hüznü gördüm. Sen hüzün peygamberi, ben de hüznün şehri oldum. Gündüzlerim ölüm koktu, gecelerim sen. Zeynep'i, Ümmü Gülsüm'ü, Rakiye'yi toprağa verdiğin gibi kaç kız çocuğunu bağrıma bastım bir bilsen. Bildirsin azim olan Allah, Sübhan olan Allah. Ben Kudüs'üm, kubbelerinde feryatlar yankılanan, ağıtları saklayıp seher vaktine onlardan irili ufaklı kefenler ördüm. Ve ben iki fatih gördüm. İlki Ömer'di. Yürüyerek girdi kapımdan. Hem şehrime hem kalbime girdi. Yine sen koktu sabahlarım, akşamlarım. Uzun sürmedi rüyalarım. Sevincim yarım kaldı. Düşlerim yarım. Yine gelir diye beklerken Ömer'i, ikinci Fatih'i gördüm kapımda. Adı Selahaddin-i Eyyubi'ydi. O nasıl bir oğuldu öyle. Adalet ve merhamet insan suretindeydi. Ve bir muhafız gördüm, Eba Eyyubel Ensari'nin şehrinden. Uzatıp elini, etten duvar ördü çevreme. Çelikten kalkan, cennet mekan Abdülhamid Han. Ya Resulallah, ben Kudüs'üm. Gözü Mekke'de, kulağı Medine'de olan şehir. Mescid-i Kıbleteyn'de yüzünü Kabe'ye dönüp Uhud gibi sırtını yasladığın şehir. Ümmetinin yüzü de Kabe'ye dönük. Ama bana sırt çevireceklerini hiç düşünmemiştim. Meryem'in susup kundaktaki İsa'nın konuştuğunu gördüm. Ama Meryemlerin öldürülüp kundakların ateşe verileceğini hiç düşünmemiştim. Şimdi mazlumlar, çocuklar, zayıflar kaldı yanımda. Bedir'de dua ettiğin gibi onlara da dua et. De ki Allah'a, bu bir avuç insanı helak edersen Mescid-i Aksa'da sana ibadet edecek kimse kalmaz. Duanı kabul buyursun Allah. Sübhan olan Allah. Allah kalbime Mescid-i Aksa dedi ama o adı koruyan olmadı. Kendini haremin hizmetçisi görenler terk etti beni. Ağlayanım yok Kabe'den, Mescid-i Nebi'den başka. Bir umudum var ki seni alemlere rahmet gönderen Allah var. Davud'un sapan taşıyla Calud'u yere seren Allah var. Hazreti Yakub'a Yusuf'un kokusunu taşıyan Allah var. Bana bu adı demelerinden korkmasam, sanki İstanbul'dan Ömer'in, Selahaddin'in, Abdülhamid'in kokusunu alıyorum. Sanki bana doğru payitahttan arslan seli akacak. Kıpkızıl bir şafakta göğüme bir hilal, bir de yıldız takacak. Ya Resulallah, huzurunda sesimi yükselttiğim için affetsin beni Allah. Ben Kudüs'üm, sen başımın tacısın. Ama bugün ümmetine küsüm.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok O'na. Ama sen O'nu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefede hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şa'allahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve stecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve sta'antu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden

0: senden yardım isteriz. Ey Allah'ım! Ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden! Ey bütün sesleri işiten! Ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan! İmdadıma yetiş! Bana yardım et! Beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru! Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.
1: Ya Mubdi, Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, Ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle Ya Rabbi. Ya Hay, Ya Hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya Kayyum, Ya Kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya Vacid, Ya Vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak, beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad,

varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin.
Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir.
kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

0: Hatmi Şerif. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
1: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM. Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli

0: film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
1: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
3: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47. 0539 772 16 86.
4: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dijlekent Medya Kavşağı'nda.
5: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072. 0552 540 0221. Adres Yenihal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi Karşısı, numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: acın dayanılmaz. Farkında mısın? Farkında mısın? Melekler bile sana özeniyor. Cennette döşenmiş tahtında mısın? Yine aynı sevda. Şarkında mısın? Şarkında mısın?
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 630 75-77-61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır. Paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
3: Oto ön göğüs perişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu Karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır direksiyon sınavında en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 16 96 0412 503 17 21. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
4: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 29 28 0530 621 57 51. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
5: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
8: Işıltının adresi Zümra Gold, VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold, VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
9: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
10: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
11: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet, Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
1: Reklamları dinlediniz.
12: Çağrı FM.

Ben Gazze'li çocuk. Gazze'de çocuk doğmadan şehit olur annesiyle beraber. Ve çoğumuz çocuk yaşta kurşunların hedefi olur, tankların altında ezilir, bombalarla parçalanır, toprağa düşeriz. Kimimizin parçaları poşetlerde babasının ellerinde, kimimiz canlı canlı yakılırız. Ruhumuz Rabbe, şehitlerin yanına yükseliriz böylece. Ve hayatta kalanlar ise zalimin başına musallat oluruz hep. Şehit oluncaya dek.

0: hesabım zor güne, mahşere kalsın. Sussun ümmet, derin uykuya dalsın. Tabutumu nurdan melekler alsın. Vakti geldi, senden ayrıldım anne. Kör ve sağır kaldı bu koca ümmet. Bin parçadır ümmet, koptu imamet. Gözü yaşlı Kudüs kime emanet? Kudüs'ün bağrında dirildim anne. Kudüs'ün bağrında dirildim anne.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.

Dağa feryat çökmüş ümmet neylesin? Ecel gelip çatmış insan amelsiz. Yakar bizi tefrikalar çaresiz. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Yollar kapanmadan gel ya Muhammed. Gel ya Muhammed.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı efendim.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı efendim.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı efendim.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı efendim. Gönüllere akan ses.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Akyüzler Sigorta sunar.
3: Selamun aleyküm Emin abi.
2: Aleyküm selam Naif abi.
3: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı?
2: Olmaz olur mu?
3: Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl?
2: Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın.
3: DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz?
2: Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz.
3: Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
4: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimiz de otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza

0: taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, Diyar Elit Pastaneleri, Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri, Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
1: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
0: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 çift 0.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
0: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
3: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol B blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
5: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
0: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
0: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
7: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi Sanayi Caddesi 28. Sokak No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 3134.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.

Ya Resulallah, senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

Nasıl anlatsın seni kalem? Nasıl anlatsın seni kelam? Hece hece yazsam da seni, yine kelimelerim kifayetsiz kalır. Adına hayran dudaklarım, her anışta seni yine hayran kalır. Gönlümün sultanı, ahımsın. Sen candan da öte canımsın. Ben hasret kafesinde çırpınan garip bir bülbülüm. Tut ellerimden ne olur, kurtar beni bu kafesten gülüm. Sen ki yar dediğim sevdiğimsin. Benim tek önderim, peygamberimsin.

0: Ey sevgili, öyle bir geldin ki gelişinle karanlıklar nurunla aydınlandı. Taşlaşmış gönüller aşkınla parçalandı. Yusuf gibi dipsiz kuyulardaydık. İbrahim gibi kor ateşlerde. Geldin ve kurtardın bizleri. Geldin ve sevginle kuşattın bütün alemi. Ey başımızın tacı, güzeller güzeli Nebi, canlarımız yoluna feda olsun, kalplerimiz aşkınla yansın, aşkınla dolsun.
1: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa,
2: bu çağrıya kulak verin.
1: Çağrı FM.
3: Allah Resulü'nden mesajlar. Ey inananlar! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Rabbim, ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Allah'ım, bize dünyada da ahirette de güzellik, iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

99.1 frekanslarından şu anda sesimize kulak veren tüm dinleyicilerimize hayırlı, sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Allah'ın en güzel selamı, rahmeti, bereketi tüm değerli dinleyicilerimizin, tüm Müslümanların, tüm İslam ümmetinin ve şu anda programımıza katılmayı sabırsızlıkla bekleyen tüm miniklerimizin üzerine.

Evet değerli kardeşlerim, güzel bir hafta sonuyla tekrardan Cennetin Çocukları programıyla sizlerle birlikteyiz. Bizleri tekrardan miniklerimizle kavuşturan, buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun.

Diyarbakır Çağrı FM'le ortak yayındayız. Diyarbakır'daki kardeşlerimize de selamlıyorum. Ve kardeşlerim, her hafta olduğu gibi miniklerimize güzel bir WhatsApp sorusu hazırladık. Canlı yayına katılacak miniklerimizi de unutmadık tabii ki. Onlar için de birbirinden güzel sorular derledik. Ve tüm dinleyicilerimize de güzel, anlamlı bir hikaye hazırladık.

Değerli kardeşlerim, bu haftaki WhatsApp sorumuza geçmeden önce sizleri güzel bir eserle baş başa bırakmak istiyorum. Eserimizden sonra WhatsApp sorumuzu soracağız ve ardından güzel bir hikaye dinleyeceğiz. Hikayemizden sonra da canlı yayın bağlantılarımızı almaya başlayacağız. Evet değerli kardeşlerim, bu eser şu anda bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize ve özellikle miniklerimize gelsin. Eserden sonra görüşmek dileğiyle.

Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor. Bilim Kitap Kırtasiye'nin adresi Pınarbaşı Mahallesi 2213 Sokak numara 3. Telefon 0555 079 7221.

Evet değerli miniklerim, çok güzel bir eser dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu haftaki WhatsApp sorumuzu hemen soralım. Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekilde: Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa diye tanımlanan kıssa aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İbrahim'in kıssası, B. Hazreti Yusuf'un kıssası, C. Hazreti Musa'nın kıssası, D. Hazreti Eyyub'un kıssası. Bu haftaki WhatsApp sorumuzu tekrarlıyorum. Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa diye tanımlanan kıssa aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İbrahim'in kıssası, B. Hazreti Yusuf'un kıssası, C. Hazreti Musa'nın kıssası, D. Hazreti Eyyub'un kıssası. Soruyu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552 754 7172 nolu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilirler. Tüm değerli miniklerimin cevaplarını bekliyoruz. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 215 59 59 nolu numaramıza bağlanabilirler. Evet değerli kardeşlerim, canlı yayın bağlantılarımızı almadan önce hemen hikayemize geçelim.

Evet değerli kardeşlerim, bu haftaki hikayemizin başlığı Çöl Yolculuğu. Hemen bu güzel ve anlamlı hikayemize geçelim. Bir zamanlar insanların kabileler halinde yaşadığı bir ülke varmış. Hemen bütün topraklar çöllerden meydana geliyormuş bu ülkenin. Burada ne kanun varmış ne de devlet kuvveti. Gücü olan herkes kendi başına buyrukmuş. Bu sebeple insanların güvenli olarak bir yerden başka bir yere gitmeleri bile mümkün olamıyormuş. İnsanlar ancak büyük güç ve otorite sahibi bir kimseye dayanırlarsa bir zarara uğramadan rahatça seyahat edebiliyorlarmış. İşte bu çöller diyarında birbirinden habersiz iki adam yaşarmış. Zıt kişiliklere sahipmiş bu iki adam. Yani birbirlerine hiç benzemezlermiş. Birisi oldukça iyi huylu ve alçak gönüllüymüş. Diğeri ise insanlara tepeden bakan, kendini beğenmiş bir kimseymiş. Aynı günlerde ikisinin de işi çıkmış. Uzak yerlere seyahat etmeleri gerekiyormuş. Hazırlanıp ayrı yola koyulmuşlar. Alçak gönüllü olan bir kabile reisinin adamıymış. Bu yolculuğu da görev gereği yapıyormuş zaten. Kendi başına değil de bir reisin adamı olduğu için yol boyunca önemli bir sıkıntıyla karşılaşmamış. Hatta uğradığı yerlerde rahat etmiş. Gerçi kimi zaman yol kesen eşkıyalara da rastlamıyor değilmiş. O anda biraz korksa da onlara "Ben falan reisin adamıyım" diye kendini tanıtıyormuş. Eşkıyalar reisin gücünden çekindikleri için kendisine bir kötülük yapamıyorlarmış. Çölde kalıcı bir yerleşim yeri yokmuş. Bunun için sadece bazı çadırlara rastlıyormuş. Bu kişinin yolu bir çadıra düşecek olsa yine adamı olduğu reisinin adına saygı ve ikram görüyormuş. Diğer kendini beğenmiş, kibirli adam ise kimseye dayanmayıp hiçbir yerden güç almak istememiş. Yol boyu kendi adına hareket etmiş. Bu tutumundan dolayı pek çok sıkıntı çekip birçok zarara uğramış. Bu yüzden de sürekli korku içinde geçmiş yolculuğu. En gerekli ihtiyaçlarını bile gidermekte zorlanmış. Bunlar için başkalarına yalvarmak zorunda bile kalmış. Ne doğru dürüst karnını doyurabilmiş ne de dinlenmesi mümkün olmuş. Sonunda zavallı çok perişan bir duruma düşmüş. Çektikleri bir yana herkese rezil olması da cabasıymış. Ama bütün bunlar adamın kibri yüzünden gelmiş başına. Hiçbir özelliği olmadığı halde kendini bir şey sanıyormuş.

0: Evet değerli kardeşlerim. Buraya kadarki kısım bir hikaye şeklindeydi. Ama öylesine bir hikaye değildi. Aslında bazı gerçekler bir başka biçimde anlatıldı hikayemizde. Peki nasıl? Şimdi ona bakalım. Hikayemizdeki o yolcu aslında sen, ben veya bizleriz. O çöl ise yaşadığımız şu dünyadır. Aslında gerçekte çok güçsüz ve yoksul insanlarız. Kendimizi güçlü ve zengin zannetmemize sebep olacak bir dünyaya ait para, mal gibi güçlerin gerçekte güç sayılmadığını biliyoruz. Onların en nihayetinde belli bir noktaya, yani ölüme kadar geçerliliği vardır. Üstelik şu yaşadığımız dünyada çok sayıda düşman da var. Ayrıca yaşamak için yüzlerce, binlerce şeye ihtiyaç duyuyoruz. İşte durum böyle olduğu için biz de masaldaki birinci adam gibi gerçekte bir güce dayanmamız gerekiyor. Bir reisin adamı olmamız gerekiyor. Fakat o reis kendisi de aslında bizden farklı biri olmayan, bu dünyadaki reislerden biri, bir reis de olmaması gerekiyor. Bizim reisimiz ancak bütün alemlerin yaratıcısı, sahibi ve hükümdarı olan Allah olabilir. Onun adamı olmak her adımda Bismillah diyerek ona bağlanmakla olur. Çünkü Bismillah demek haddini bilmek, Allah'a dayanmak, onun adamı ve kulu olmak demektir. Haddini bilip Allah'a dayanmak ise insanı evrendeki her varlığa karşı dirençli olmasına sağlar. Her olay karşısında korkup titremekten kurtarır. Ve bizleri güvenli, huzurlu bir yolcu yapar. Böylelikle yolda güzelleşir, yolculukta. Ve varılacak o en güzel yere de varmış oluruz inşallah.
1: Bilim Kitap Kırtasiye'nin sponsorluğunda hazırlanan Cennetin Çocukları devam ediyor.

Evet değerli kardeşlerim, çok güzel ve anlamlı bir hikaye dinledik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen WhatsApp sorumuzu tekrardan hatırlatalım. 'Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekildeydi. Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa diye tanımlanan kıssa aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İbrahim'in kıssası. B. Hazreti Yusuf'un kıssası. C. Hazreti Musa'nın kıssası. D. Hazreti Eyyub'un kıssası. Soruyu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552 754 71 72 nolu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak bizlere cevaplarını gönderebilirler. Hatta bir kardeşimiz var, hemen onu almadan önce WhatsApp'tan gelen mesajlarımızın birkaçını aktaralım.

0: mesajımız Diyarbakır Silvan'dan Reyyan İlayiz kardeşimizden gelmiş. Selamun aleyküm demiş. Ve aleyküm selam. Değerli kardeşimiz sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Ömer Faruk Gültekin kardeşimiz olmuş. Ömer kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Batman Merkez'den Ahmet Şahin kardeşimiz olmuş. Selamun aleyküm demiş ve aleyküm selam. Hayırlı sabahlar dilemiş. Ben de kardeşlerimize hayırlı sabahlar diliyorum. Ve kendisi de sorumuza doğru yanıt vermiş. Tebrik ediyoruz ve ismini kuramıza dahil ediyoruz. Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz vardı, hemen onu alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin kardeşim.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz? Sesimi alabiliyor musun kardeşim?
1: Evet.
0: İsim ve soy ismini öğrenebilir miyiz?
1: Ahmet Yasin İlayiz.
0: Ahmet Yasin İlayiz.
1: Evet.
0: Ahmet Yasin nasılsın?
1: İyiyim.
0: Rabbim çok daha da iyi etsin. Peki bizleri nereden arıyorsun?
1: Diyarbakır Silvan.
0: Diyarbakır Silvan'dan. Az önce Reyhan kardeşimizin, Reyyan mı Reyhan mı tam hatırlamıyorum ama kardeşimizin mesajını okudum. Acaba onunla bir akrabalık bağın var mı?
1: Kardeşim.
0: Kardeşin oluyor. O zaman siz bizi ailecek dinliyorsunuz. Öyle mi Ahmet Yasin?
1: Evet.
0: Çok güzel kardeşim, bu bizi çok mutlu etti. Peki Ahmet Yasin kaç yaşındasın?
1: 8.
0: 8 yaşındasın. Okula gidiyor musun?
1: Evet.
0: Nasıl gidiyor okul? Bize biraz anlatmak ister misin? Mesela okulda neler yapıyorsun? Arkadaşlarınla oyun oynuyor musun? Derslere katılıyor musun?
1: Okula gidiyorum.
0: Evet. Hem eğlenip hem öğreniyorsun değil mi Ahmet Yasin?
1: Evet.
0: Çok güzel kardeşim. Peki Ahmet Yasin, biliyorsun programımıza katılanlar bizlere küçük bir şey sunuyorlar. Sen bizim için bir hazırlıkta bulundun mu? Hazırladığın bir şey var mı Ahmet Yasin?
1: Yok.
0: Peki sen Fatiha suresini biliyor musun?
1: Evet.
0: O zaman sen bize güzel bir Fatiha suresi okusan olur mu?
1: Olur.
0: Peki o zaman kardeşim, seni dinliyoruz.
1: Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Melik Yevmiddin, İyyâke Na'budu ve İyyâke Nestaîn, İhdine Sıratel Müstakîm, Sıratel Lezîne En'amte Aleyhim, Veyril Mağdûbi Aleyhim ve Rabbâmin.
0: Amin diyoruz kardeşim. Çok güzel bir şekilde bizlere aktardın. Teşekkür ediyoruz ve Allah razı olsun. Peki Ahmet Yasin, ben de sana soru hazırlayıp gelebilir miyim?
1: Evet.
0: Tamam kardeşim, hemen geliyorum.

0: Ahmet Yasin,
1: Evet.
0: sesimi alabiliyor musun?
1: Evet.
0: O halde hemen sana sorunu soruyorum kardeşim. Peygamberimizin müezzini olan ve ezanı ilk okuyan sahabi kimdir? A. Hazreti Enes, B. Hazreti Ali, C. Hazreti Bilal, D. Hazreti Zeyd.
1: C.
0: C. Hazreti Bilal diyorsun.
1: Evet.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kuramıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri varsa hemen selamlarını da alalım kardeşim.
1: Van'daki anneannemi.
0: Başka?
1: Dede.
0: Anlamadım kardeşim.
1: Evet. Van'daki anneanneme.
0: Evet.
1: Dede.
0: Bu kadar mı? Bu kadar mı kardeşim?
1: Evet.
0: Çok teşekkür ederiz. Bizler de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek üzere kardeşim.
1: Görüşürüz.

birkaç kardeşimiz radyoyu yeni açtığı için WhatsApp sorumuzu tekrardan hatırlatmamızı istiyorlar. Hemen WhatsApp sorumuzu tekrarlıyorum. Bu haftaki WhatsApp sorumuz Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa diye tanımlanan kıssa aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İbrahim'in kıssası, B. Hazreti Yusuf'un kıssası, C. Hazreti Musa'nın kıssası, D. Hazreti Eyyub'un kıssası. Soruyu cevaplamak isteyen miniklerimiz 0552 754 71 72 nolu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilir.

0: Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz var, hemen onu alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz kardeşim?
1: Betül.
0: Betül, soy ismin ne?
1: Turan.
0: Betül Turan, değil mi?
1: Hı.
0: Betül kardeşim nasılsın?
1: İyiyim.
0: Rabbim çok daha da iyi etsin. Peki bizleri nereden arıyorsun Betül?
1: Termikten.
0: Tekrar alabilir miyim?
1: Termikten.
0: Diyarbakır Çermik'ten değil mi?
1: Evet.
0: Çok mutlu oldum kardeşim. Peki Betül kaç yaşındasın? Onu da öğrenebilir
1: Yedi.
0: miyiz?
1: 7.
0: 7 yaşındasın. Maşallah kardeşim. Okula gidiyor musun Betül?
1: Gidiyorum.
0: Nasıl gidiyor okul peki?
1: İyi.
0: Rabbim çok daha da iyi geçirsin. Peki Betül, sana farklı bir soru sormak istiyorum. Bu hafta boyunca Allah rızası için neler yaptın? Mesela acaba annene yardım etmiş olabilir misin?
1: Evet.
0: Annene yardım ettin değil mi?
1: Şimdi
0: Çok güzel kardeşim. Peki aklına başka bir şey geliyor mu?
1: namaz kıldım.
0: Maşallah kardeşime. Çok güzel. Başka neler yaptın?
1: Kitap okudum.
0: Çok güzel. O zaman sen Allah rızasına dikkat eden bir kızsın. Annene yardım ettiğine göre, namaz kıldığına göre, daha saymadığın güzel güzel iyilikler yaptığına göre Allah'ın rızasını gözetiyorsun. Öyle mi Betül? Kardeşim, sesim geliyor mu?
1: Geliyor.
0: Peki kardeşim. Programımız için bir şey hazırladın mı Betül? Hemen onu öğrenebilir miyim?
1: Fatiha suresi.
0: Fatiha suresini okuyacaksın. Peki sadece Arapçasını mı okuyacaksın yoksa anlamını da okuyacak mısın?
1: Arapçasını.
0: Tamam. O zaman senden güzel bir Fatiha suresi dinleyelim kardeşim.
1: Tamam. Elhamdülillahi Rabbil
0: Betül,
1: Alemin.
0: sesimi alabiliyor musun? Çok
1: Evet.
0: özür dilerim, böldüm ama sanki sen besmele getirmedin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Çok güzel, devam et.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinâ sırâtal mustakîm. Sırâtallezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâlin. Amin.
0: Amin diyoruz kardeşim. Çok güzel bir, çok tatlı bir şekilde bizlere aktardın. Allah razı olsun. Betül, o zaman ben de sana sorunu hazırlayıp gelebilir miyim?
1: Alo.
0: Tamam kardeşim.

0: Betül? Hazır mısın kardeşim?
1: Hazırım.
0: O halde hemen sorunu soruyorum. Abdest alınırken aşağıdakilerden hangisi yıkanmaz? Sen namaz kıldığına göre abdest almayı da biliyorsun. O yüzden sana böyle bir soru sormak istedim. Tekrar soruyorum sorunu. Abdest alınırken aşağıdakilerden hangisi yıkanmaz? A. Yüz, B. Kollar, C. Ayaklar, D. Dizler. Soruyu tekrarlamamı ister misin Betül? Hemen sorunu tekrarlıyorum. Abdest alınırken aşağıdakilerden hangisinin yıkanması farz değildir? A. Yüz, B. Kollar, C. Ayaklar, D. Dizler.
1: Dizler.
0: Dizler diyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Tebrik ederim kardeşim. Sorumuza doğru yanıt verdin. Senin de o güzel ismini kurağımıza dahil ettik. Son olarak selam göndermek istediğin birileri var mı? Evet.
1: Babama, kardeşlerime, Filistinli kardeşlerime.
0: Çok güzel. Bu kadar mı?
1: Bir de teyzelerime, halalarıma.
0: Peki bizlere? Bizlere de selam göndermek istemez misin?
1: İsterim.
0: Çok teşekkür ederim kardeşim. Hem bizleri unutmadın hem de Filistin'deki kardeşlerimize de selam gönderdin. Onları ve bizleri de dualarında unutma, olur mu Betül?
1: Olur.
0: Tamam kardeşim. Ben de seni o zaman Allah'a emanet ediyorum. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere.
0: Görüşürüz kardeşim.

Evet değerli kardeşlerim, Betül kardeşimize uğurladık. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. WhatsApp'ta mesajlarımız bayağı birikmiş. Hemen birkaçını aktaralım.

Bursa'dan Kerem Genç kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Ve sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve Bursa'ya buradan selamlarımızı iletiyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Mardin'den. Mardin'den Hıdır Çelik kardeşimiz bizlere ulaşmış. Selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Ve Hıdır kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Bir başka kardeşimiz ise Eskişehir'den Fatime Yıldız kardeşimiz selamünaleyküm demiş ve aleykümselam. Fatime kardeşimiz de sorumuza doğru yanıt vermiş. Kendisini tebrik ediyoruz ve ismini Kur'an'ımıza dahil ediyoruz. Ayrıca buradan Eskişehir'e de selamlarımızı gönderiyoruz.

0: Bir başka kardeşimiz de bizlere soruyu hatırlatmamızı istemiş. Hemen WhatsApp sorumuzu tekrarlıyorum. Bu haftaki WhatsApp sorumuz şu şekilde. Kur'an-ı Kerim'de en güzel kıssa diye tanımlanan kıssa aşağıdakilerden hangisidir? A. Hazreti İbrahim'in kıssası. B. Hazreti Yusuf'un kıssası. C. Hazreti Musa'nın kıssası. D. Hazreti Eyyub'un kıssası. Sorumuzu cevaplamak isteyen miliklerimiz 0552 754 71 72 oğlu hattımıza isim ve soy isimlerini yazarak cevaplarını gönderebilirler. Canlı yayına katılmak isteyen miniklerimiz ise 0488 215 59 59 nolu hattımızı arayabilirler. Evet değerli kardeşlerim, hatta bir kardeşimiz var, hemen onu alalım. Alo.
1: Alo.
0: Programımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: İsmini öğrenebilir miyiz?
1: Halime Sultan Şimşek.
0: Halime Sultan. Halime Sultan nasılsın?
1: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok şükür, sizlerin sormasıyla çok daha iyi oldum. Halime kaç yaşındaydın kardeşim?
1: 12.
0: 12 yaşındasın. Maşallah, Halime bizi her hafta arıyor. Senin aramaların bizi çok mutlu ediyor kardeşim. Peki Halime, bizleri Batman'dan dinliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Artık seni tanıyoruz. Bence radyodaki kardeşlerimiz de seni tanıyor. Çünkü sen her hafta katılıyorsun. Bizim daimi katılımcılarımızdansın. Allah senden razı olsun Halime. Peki Halime, neler yapıyorsun? Okula gidiyorsundur.
1: Evet.
0: Nasıl geçiyor?
1: Çok güzel.
0: Rabbim çok daha da güzel geçirsin. Peki Halime, biliyorsun programımız için bir şeyler hazırlaman gerekiyor. Sen bizim programımız için neler hazırladın?
1: Asır suresi.
0: Asır suresi. Peki anlamı da var mı Halime? Acaba bizlere...
1: Evet.
0: Var değil mi?
1: Evet.
0: Çok güzel kardeşim, bu beni çok mutlu etti. Hem Arapçasını hem anlamını söylemeniz daha iyi oluyor. Çünkü genel olarak Arapçasını bilmiyoruz, anlamıyoruz. Anlamını bilsek, öğrensek daha da güzel. O zaman senden güzel bir Asır suresi ve anlamını dinleyelim kardeşim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَلَاسُ اِنَّ الْيَنْسَنَّ فِي خُسُرُ اِلَّا الَّذ۪ينَ عَمَّنِ وَعَمْنُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبِرِ. Anlamı, asıl emin olsun ki insanların çoğu yanlışındır. Bunlardan birbirlerine hakkı tavsiye eder.

0: Sanki orada birazcık karışıklık oldu ama düzelttik. Teşekkür ederiz Halime, bize bu güzel sureyi aktardığın için. O zaman ben de sana soru hazırlayıp gelebilir miyim kardeşim?
1: Olur.
0: Tamam, hemen geliyorum.

0: Halime.
1: Efendim.
0: Hazır mısın kardeşim?
1: Evet.
0: O halde hemen sorunu soruyorum. Camilerde insanların abdest aldıkları bölüme ne ad verilir? A. Mihrap, B. Şadırvan, C. Minber, D. Minare.
1: Şadırvan.
0: Şadırvan değil mi kardeşim? Tebrik evet. ederim. Senin de ismini kuramımıza dahil ediyoruz. Son olarak hemen selamlarını da iletebilirsin.
1: Sizlere, arkadaşlarıma, aileme, karşıma, Filistinli kardeşlerime.
0: Çok çok teşekkür ederiz kardeşim. Filistinli kardeşlerimizi de unutmadığın için ve bizlere gönderdiğin selamlardan dolayı da biz de seni Allah'a emanet ediyoruz. Kendine çok çok iyi bak. Haftaya görüşmek dileğiyle kardeşim.
1: Getirir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji yanı Kayapınar Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 çift 050 0507 852 92 34. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetiniz.

0: Caddesi'ndeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
2: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082. 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
3: Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakika kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri, oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238 3793.
1: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
5: Turan Market. Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 68.
1: Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862.
6: Ahsen Yapı PVC. Alüminyum, pimapen, sineklik, PVC, pencere, kapı, çelik kapı ve benzeri diğer ürünleriyle Güneydoğu'nun incisi haline gelen Ahsen Yapı artık Türkiye ve dünya geneline de hizmet vermektedir. Ahsen Yapı. Ahsen Yapı. Huzur Evleri Mahallesi, Sanayi Caddesi, 28. Sokak, No 37. Telefon 0538 938 2125. Ahsen Yapı PVC. Mükemmel bir hizmetin daha iyi bir vizyonu.
1: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 3134.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Çağrı Efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Hatem Ezem şöyle buyurmuştur: cemaatle namazı kaçırdığım için sadece Ebu İshak el-Buhari taziyette bulundu. Eğer bir çocuğum ölseydi en az 10 bin kişi baş sağlığı dilerdi. Bunun sebebi insanlarca dine gelen musibetlerin dünya musibetlerine nazaran daha hafif telakki edilmesindendir. İbn Abbas radıyallahu anh ise şöyle buyurmuştur: İftidah tekbirini kaçırmadan 40 vakit namazı cemaatle eda eden kimse için Allah-u Teala biri nifaktan, öbürü ateşten olmak üzere iki beraat kararı çıkarır.

0: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
2: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
5: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00.
6: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. ihramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası, Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
9: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi Karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
2: Zana Oto Elektrik olarak 20 yıl aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 4862. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı FM.
11: Çağrı FM Haber.
12: Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm. Hayırlı günler değerli izleyenler. Günün içinden bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktaracağız. Öncelikle dünden bugüne yansıyanlar bağlamında manşetlerimizi görelim, sonrasında detaylandıracağız. Değerli izleyenler, Siyonistler rejimi ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırı ve katliamlarını sürdürüyor. Gazze'deki son bilançoya dair detayları birazdan bültenimizde paylaşıyor olacağız. Öte yandan Lübnan'da da sözde bir ateşkes var ve Siyonistler rejimi Lübnan'ı da hedef almaya devam ediyor. Son olarak bir sağlık merkezini hedef aldı. Siyonistler rejimi Lübnan'da detaylarını birazdan aktaracağız. Ve ABD Siyonistler rejiminin İran'la malum bir ateşkes süreci var. Tabii nasıl devam edecek, nereye evrilecek, yeniden savaş saha mı konuşacak yoksa müzakerelere mi dönülecek, bu konuyla ilgili net bir şey yok. Ama Çin ziyareti sonrası ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran'ı tehdit etti. Bir taraftan da İran'a yönelik dolaylı mesajlar var ve konuyla ilgili İran kanadından da açıklamalar var. Birazdan detayları aktarıyor olacağız. İran'a yönelik 40 günlük savaş içerisinde özellikle de bölgede 2. İsrail Siyonist rejimi olarak ifade edilen Birleşik Arap Emirlikleri'nin Siyonist rejiminin askeri başısı, elebaşısı Eyal Zamir'i bir ziyaret gerçekleştirdi ve tabii bu ziyarette ne alıp ne verdiği bilinmiyor ama Siyonist rejimi basını bu ziyareti son günlerde sıklıkla dile getiriyor, ele alıyor. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı ve hacı adayları kutsal topraklarda. Tabii bir sonraki yılın hazırlıkları da devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı gelecek yıl için hacı adayları başvurusunun başladığını ve aynı zamanda Kurban Bayramı'nın hemen arifesinde başlayacak olan Umre ziyaretiyle ilgili de takvimi çıkardı. Konuyla ilgili detayları paylaşacağız. Şimdi detaylar. Değerli izleyenler, işgal ordusu Gazze'deki bir apartmanla bir aracı hedef aldı. İşgal rejimi saldırıda Kasam komutanı İzzettin Haddad'ı hedef aldığını iddia ederken saldırıda 3'ü kadın, 1'i çocuk olmak üzere 7 Filistinli şehit oldu.
13: Siyonist işgal rejimi garantör ülkelerin etkisizliği nedeniyle Gazze şeridine saldırılar düzenlemeye ve ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor. İşgal rejimine ait savaş uçakları Gazze'nin Rimal mahallesinde bir apartman dairesi ve sivil aracı bombaladı. Savaş suçlusu Netanyahu ile işgal rejimi sözde savunma bakanı Israel Katz, yaptıkları ortak açıklamada Kassam'ın komutanlarından İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını iddia etti. Barbar saldırıda 3 kadın ve 1 çocuk 7 Filistinli şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı. İşgal basını Haddad'ın 7 Ekim Aksa Tufanı operasyonunun planlayıcı isimlerinden biri olduğunu belirterek onu Kassam'ın hayaleti olarak tanımladı. Uzun yıllardır suikast listesinde bulunan Haddad için daha önce 750 bin dolar ödül konulduğu açıklanmıştı. Muhammed Daif, sonrası Gazze Tugayı'nın komutasını üstlenen Haddad'ın Kassam'ın askeri konseyi içinde kritik rol oynadığı belirtiliyor. Aksa Tufanı öncesinde birlik komutanlarını gizli toplantılarla organize ettiği ve operasyon hazırlıklarında aktif görev aldığı aktarılıyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu. 2009, 2012, 2021 ve 2024 yıllarında evleri bombalanmış ancak saldırılardan kurtulmuştu. Ocak 2025'te ise oğlu Suheyb Haddad, Gazze'nin Tufah mahallesine düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
12: Ve Gazze'deki toplam bilançoya bakalım şimdi de. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor dedik. Son saldırılar sonucu Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşı daha ulaştı ve 57 yaralı da aynı zamanda Gazze'deki hastanelere ulaşıldı. Öte yandan tabii 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan bu yana Siyonist rejiminin Gazze'de devam eden soykırımında toplam şehit sayısı 72.757'ye yükseldi.
13: Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
12: Yine Filistin'le devam ediyoruz değerli izleyenler. Siyonist işgalcilerin Cenin mülteci kampına düzenlediği saldırıda bir Filistinli şehit oldu. Siyonistler El Halil ve Beytüllahim'e düzenledikleri baskınlarda bir Filistinliyi yaraladı. Çok sayıda aracı tahrip etti, tarım arazilerine zarar verdi.
13: Soykırımcı Siyonistler, çok sayıda zırhlı araç ve insansız hava aracı eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı, şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri, Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracın ateşe verildiği, dört aracınsa tahrip edildiği saldırıda bazı tarım yapılarının da zarar gördüğü bildirildi. Filistin topraklarında işgal çeteleri saldırılarının artarak sürdüğü, sadece Nisan ayında 1600'ün üzerinde ihlalin kaydedildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1158 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
12: Gazze'nin ardından Filistin'in ardından Lübnan'la devam ediyoruz değerli izleyenler. Soykırımcı Siyonistler, ABD ve Batılı devletlerin desteğiyle Lübnan'da savaş suçlarını işlemeye devam ediyorlar. İşgal ordusu Haruf beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldı. İşgal rejimi saldırısında 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 sivil şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
13: Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal ordusu Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Mayıs itibarıyla sözde ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden Siyonist işgal ordusunun saldırılarında 2950'den fazla kişi şehit oldu. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Siyonist birliklerine operasyonlar düzenliyor.

0: ABD ve Siyonist terörizminin İran'a yönelik başlattığı ve sonrasında ateşkes arası verildi ve bir taraftan da tehditlerin devam ettiği süreçle ilgili de açıklamalar, değerlendirmeler var. Onları aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı tehdit etti bir kez daha ve İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ileri sürdü. Tahran ise Washington'dan müzakerelerin devamına hazır olunduğu yönünde mesajlar aldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmede İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Tahran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı aracı olarak kullanamayacağını iddia etti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri saldırıların büyük ölçüde tamamlandığını ve İran'ın füze üretim kapasitesinin önemli bölümünün hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın Washington'dan müzakerelerin sürdürülmesine hazır olunduğuna dair yeni mesajlar aldığını açıkladı. Arakçı, bazı iddiaların eski açıklamalara dayandığını belirterek, sonrasında ABD'den yeniden temas kurulması yönünde sinyaller geldiğini söyledi. Arakçı, İran'ın olası arabuluculuk girişimlerine açık olduğunu ifade ederken, özellikle Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk sürecinin tamamen başarısız olmadığını, ancak zorlu bir aşamada olduğunu kaydetti. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansırken, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bazı gemilere geçiş izni verdiği, Çin'e ait bazı gemilerin de boğazdan geçtiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemi nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. İşgal rejimi basınındaysa ABD'nin İran'a yönelik sınırlı ve hızlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, aynı zamanda müzakere sürecinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu yorumları yer aldı.
0: Ve tabii Hürmüz kilidi nasıl çözülecek? İran Hürmüz'ü nasıl yönetecek? Bu sorular ateşkes ve savaş sonrası dönem için kritik sorular. Bu arada İran basınına sızan bir belgeye göre Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi o planın detaylarına bakalım.
1: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer," dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası Boğaz'daki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
0: Değerli izleyenler, Birleşik Arap Emirlikleri ihanete sınır tanımıyor. O ihaneti defalarca bu ekranlardan paylaşmıştık. Hem sözde arabulucu, sözde ilişkileri normalleştirme, ihaneti normalleştirme anlaşmalarında gördük hem de sonrasında. Ve şimdi yeni iddialar var. Bu konuyla ilgili Siyonist terör rejiminin bir takım beyanatları söz konusu. Bunlara dair haberlerimizi aktaracağız. İşgal medyasında yer alan haberlere göre İşgal ordusunun elebaşısı soykırımcı Eyal Zamir, İran savaşı devam ederken savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etti. Soykırımcı Eyal Zamir bu gizli ziyarette BAE lideri Bin Zayed başta olmak üzere üst düzey emirlik yetkilileriyle bir araya geldi.
1: İşgal rejimi medyası, Siyonist İşgal Ordusu'nun sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'la savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. İşgal rejimi medyası, İşgal Ordusu elebaşısı Eyal Zamir'in ve aralarında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'in de bulunduğu üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştüğünü ortaya çıkardı. Siyonist Kanal 13, ziyaretin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptığı, önceki ziyaretin açığa çıkarılmasının bir devamı olduğunu belirtti. İşgal medyasının haberine göre toplantı Umman sınırına yakın, İran sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafedeki El Ain şehrinde yapıldı. Bu sızıntılar Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından Abu Dhabi ile işgal hükümeti arasında gerginlik yaşandığına dair Siyonist haberlerinin ardından geldi. Bunun aksine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamayla Netanyahu'nun bölgedeki savaş sırasında ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. İşgal kanalı İ24, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'nun ziyareti ifşa etmesi nedeniyle işgal rejimine sert bir protesto mesajı gönderdiğini ve ofisinden yapılan tekrarlanan sızıntıların son yıllarda kendisiyle iletişimin azalmasına yol açtığını belirtti.
0: Bu arada Gazze'ye kara yoluyla ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da da hazırlıklar sürüyor. Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 35 ülkeden aktivistlerin katıldığı organizasyonda yardım malzemeleri de Refah sınır kapısına ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.
2: Hakkında bilgi vermeden önce 7 Ekim 2023...
1: Memur Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut Organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memur Sen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
3: 50 tır gıda malzememiz var, 20 tır taşınabilir ev var, 10 tane ambulans var. İnşallah bunları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Umarım bunda başarılı oluruz.
1: Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.

0: Şimdi de iç gündemle ve meclis gündemiyle devam ediyoruz değerli izleyenler. Mecliste vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı görüşülüyor. Varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi.
1: Vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.
0: Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Diyanet ayrıca 2026-2027 birinci dönem umre için başvurularının da başladığını duyurdu.
1: 2027 hac kayıtları başlıyor. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı, 2026 ile 2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Açıklamada, kutsal yolculuğa çıkmak isteyenlerin başvurularını il ve ilçe müftülükleriyle E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte İl sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek konjüge meningokok menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.
0: Yemek parası uygulaması güncellendi değerli izleyenler. Sosyal Güvenlik Kurumu yemek bedeli istisnasını 300 liraya çıkardı. Yeni düzenlemeyle iş yerinde verilen yemeklerde sınır kaldırılırken usulsüz ödemelere karşı ağır yaptırımlar getirildi.
1: Çalışanların yemek bedellerine ilişkin uzun süredir tartışılan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenleme ile yemek bedeli istisnasını güncelledi. Yeni sistemle birlikte iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnası 300 liraya çıkarıldı. Böylece daha önce 158 lira olarak uygulanan limit yaklaşık 2 katına yükselmiş oldu. Düzenleme ile işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet Sosyal Güvenlik Kurumu priminden muaf tutulacak. Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek. Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek. SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.
0: 35 yılında bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı. 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan Kocaeli merkezi 29 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda ise gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
1: Türkiye genelinde bahis siteleri ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar sürüyor. Teknik ve dijital incelemelerin ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5000 internet sitesiyle bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 111 adres hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 internet adresi de kapatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 78 zanlı gözaltına alındı. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 5'i serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin lira hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti.

0: Kongo Cumhuriyeti Ebola salgınıyla savaşıyor değerli izleyenler. Ebola virüsü kaynaklı 246 vakadan 65'i ölümle sonuçlandı.
1: Orta Afrika'nın batı kıyısında bulunan Kongo'nun ücra bir bölgesinde yeni bir Ebola salgını görüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Uture eyaletinde Ebola virüsü kaynaklı olduğundan şüphelenilen 246 vaka ve 65 ölümün kayıtlara geçtiğini bildirdi. Vakaların özellikle Monkwalu ve Rwampara bölgelerinde yoğunlaştığı, Uture'nin idari merkezi Bunia'da da şüpheli vakaların rapor edildiği kaydedildi. Açıklamada Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nün incelediği 20 örneğin 13'ünde Ebola virüsü tespit edildiği, virüsün genetik incelemesinin sürdüğü ifade edildi. Özellikle Uganda ve Güney Sudan sınırına yakın konumdaki Uturi'de sınır ötesi bulaş riskine karşı bölgesel koordinasyon çalışmalarının artırıldığı belirtildi. Salgın, ülkede 1976'dan bu yana kaydedilen 17. Ebola salgını olarak kayıtlara geçti.
0: Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardık değerli izleyenler. Bültenimizi burada noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.
2: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.
3: Helbestin azadiye. Helbestin azadiye. Hunede ve bernameye de dikaribin helbestu ilahi ve avazan bukhazin uca hezkiriye kare diyari bikin.
4: Piroz be, piroz be, ey şehidi İslami. Febata te piroz be, şibu deva Kur'an.
3: Helbestin azadiye. Hune de ve bernameye de be hezkiriye xwe u kesê ku hûn hesreta wan dikşînin re karibin hisiyatê xwe parve bikin. Bernameya helbestên azadiyê kesên dûr nêzîkê we dike.
5: Ey misliman, ey kahreman, ey xwediyê,
3: helbestên azadiyê. Li ser telefonê li me bigerin, mesajan bişînin û hisiyatê xwe bimere.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban

0: bağışı için 0549 540 2921 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuru Yemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuru Yemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuru yemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuru Yemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
4: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
5: Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
8: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
5: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
9: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
5: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastfroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
10: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
5: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mers Sitesi 6 Kayapınar.
10: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 31 34.
5: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
11: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
12: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
5: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz.
13: aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
14: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
15: Reklamları dinlediniz.
16: Çağrı Efendim.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Binavi khodaye rahmanurrahim. Binavi khodaye zuntikam. Binavi khodaye qahhar. Binavi khodaye rahmanurrahim. Dilovanu mihriban. Hamd şu khodaye taala rabbe salatu selam le peygamberi me ali salatu ve selam. Pak ehli beyti vi, eshabi vi, ulusar ve gohdarin heja, yin radyoya çağrı efemi bebe inşallah. Gohdarin aziz, gohdarin heja, yin radyoya çağrı efemi, hun tev bixir hatın programu bernameya helbesti nazadiye. İnşallah bu kadar edu saata eme bibin meyvana mala veya germ. Eme behevra muhabbeti bikin ilahiye ku hundu khuazin eme le bikin. Eme bibin tercümane ev tişte ku diddilu kalbe ve deheye inşallah. Hunci dikarın mesajan bişinin yancı beştari bernama zindi bibin. Hundi karın liser telefona 0-4-11-25-29-11. Xetameya WhatsApp-ı 0-539-257-37-37 anlama bigerin. Değerli Çağrı FM dinleyicileri, yaklaşık birlikteliğimiz 2 saat boyunca devam edecek. Programın sonunda kuramız olacak. Kurada ismi çıkan kardeşimize hediyemizi göndereceğiz. Efendim bizleri 0-412-257-29-11. WhatsApp hattımız 0-539-257-37-37 nolu telefonlardan ulaşabilirsiniz inşallah. Maşallah, barekallah, heyime desbe programa ve nekriye gohdar emelli serhevdu mesajan dişinin. İnşallah, dınava evdü saateyi kuen behevdurenin. Emedi derhaqi dostu hevaltiya, hveda, resulevi u müminan de bakhivin. Dostu hevali me, xweda u resulî viye. Me ji xwe re vana dostu heval qebul kirine. Belê, em mesaja bixwînin, maşallah, guhdarê me weka her heftê me tenê nahêlin, xwişka Meryem Aqsa ji Diyarbekir mesaj şandiye. Dibêje selamun aleykum, aleyna ve aleykum selam ve rahmetullah. Ez Meryem Aqsa ji Diyarbekirê mesaj dişînim. Temamî helbestên dirêzê de ji her du kal û pîrê xwe re diyarî dikim, destê wan maş dikim. Ji temamî apanê xwe re, ji xalê xwe re, ji xaltî û metê xwe re û ji temamî xelkê Xezê re diyarî dikim, gotiye xwişka Meryem Aqsa ji Diyarbekirê. Bəli, xoşqa Hama sevdalısı, dibəcək ku, selamun aleykum, aleyna və aleykum əsəlam. Hayata əshab, hınariya Qur'an, və həlbəsə hani unlə bəxinəmi keyf xoş bəbin, jə diya xoərə, bavə xoərə, jə xoşqə ubrayə xoərə, diyar idikim, bəsəlav və dua, amanətə xoəda bin qotiyə, xoşqa Hama sevdalısı. Qotar ekimeydin Mehmet Fatih Yıldız mesajan diye de bejeku Halil U Ramazan tatlılar şahadeti ve helbestahani hun lebhin neme kef hoş bebin inşallah me lebhin

Bəli, həm və mesaj edib bu xuyunun UMT Kevin Abra İlahiyyə qodarı məqotiyə selamun aleykum, aleyna və aleykum selam. Əzci Diyar Bəkri, Seyyid Həsən Fadıl, Fadıl Aydın, ey sevgili və həlbəstani duxazım, jı bir qaxvara, jı qalı xvara, jı xaltı xvara, jı diya xvara, jı xalı xvara, ey yüprə, armağındıkım, diyar idikim. Ucu ve xabatkar ve ayla bu kıymet yaçarı efemera diyar idikim. Bisilavu dua gotiye bernama ve bkhir belke ki Seyyid Hasan. Emci tamam ilahiye de rezede jitere diyar idikim keke Seyyid Hasan. Bele godare ehija godare aziz me gotku emliser dostaniye da akıbın. Dostu hevali me xeda u resulü viye. Me juhara vana dostu heval u yar girtiye. Kese ku iman bi xweda û resûlî wî hanî be tucarî wenda nake. Em her tim bi îzzet dibin. Heger di belav musîbetan de jî em bibin. Weka ashabê resûl kulî wan gelek îşkenceyên giran hatin kirin. Şehîd ketin, muhacir bûn. Weka ehlê Gazzeyê di nava tî û birçî bûn û bombe û qetlî amanan de dîsa xwedî îzzet bûn, xwedî şeref bûn. Çima lewra dostê wan, hevalê wan xweda û resûlî wî bûn. Lewra qazanca herî mezin dostanî û rizayeta xweda û resûlî bûye. Kerem kin heyata ashab di rêzê de yem goh dar bikin em ê dewam bikin inşallah.

Godar ekmeği din gotiye selamun aleyküm, aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullah kuvvet bejvare ve dejve razibe. Ez juve ju grup özlemi hücre duvarı ve helbesane duhazım hun lebhne mekef ve şibibin bisilavu dua amaneti khudabın gotiye. Huşka Asmin Ergin.

Godar ekmeğidin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam. Biz peygamber, biz pembe virandan. Biborun emji pembe virani Fuat u Fadile Kınay. Jeremzi esmer İslamlı berdil şiirini ve helbestahane tuhazım. Ev helbestahane jikale huayku me pırberi avan kriye İsmail re u pirka huare Pirka khwa Khalide re Je dia dia khwa re Je kale khwa re Je ape khwa Sheikh Musra Ramazan re Kemaleddin re Jienga khwa Fatime Halime re Ujwe Ayla Çare FM'e re diyar idikim bernama ve bkhir be gotiye Keke Fuat u xuşka Fadile Qınay Jugunde Pembe Virane.

Em vê mesajê bixwînin û em têke navbera ilahiyê. Guhdarê me gotiye selamun aleykum, bername we bixêr be, aleyna û aleykum eselam, Xwedê ji we razî be înşallah. Ez ji Gazî Antebê, Mehmed Emin Yalçınqaya, ji we ji Mustafa Cihat helbestekê dixwazim, bi silav û dua emanetê Xweda bin, gotiye kekê Mehmed Emin Yalçınqaya. Maşallah keke Muhammed Emin her hafta mesaj düşüne Jean Tabi Malata Vabe Peygamber'e dostu yar Şijarare bu medar Vira kirzı mahedar Böyle godari aziz, godari heja Aziz bunca du insan Vefev İslam'ı Allah'a dost olanın kalbi huzur olur. Resul'e gönül verenin yolu nur olur. Dünya geçer, sevgi kalır geriye. En güzel dostluk Allah ve Resulü ile olur. Ey gönül, dost ararsan Allah yeter, yol ararsan Resul yeter. Çünkü onların sevgisi kalbe şifa, ruha merhamettir. Kerem kın, em ilahiyahu'ya gohdar bikin, emi devam bikin inşallah.

0: Öyle mə ilahi axı qohdar kir.
1: Çember kasıdı Rabbi Ekber Gülil kumisku ember Resul'e nura
0: Bu hemfendina mesajan devam bikin inşallah
1: Şeker Evşuri bicberi şer Şefi'i ruca mahşer
0: Leura mesaj gelek ketine serhevdu Beli Beri akbu hem mesaj Bu huynun telefon hat en bigirin Alo
2: Selam aleyküm.
0: Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Hun çavan, hun başın inşallah.
0: Kudüs ve razı be inşallah, hun başın, selametin inşallah.
2: Elhamdülillah, Kudüs ve İstanbul aramıştık.
0: Ser sera, ser çava.
2: Navimi Nihat Tekdal'ı, az istekli duazım, ilahi ki.
0: Kerem kem ve kadar idikin, kica ilahi?
2: Vallahi Bilal Güler farkınakı, kica bize farkınakı.
0: Tamam. Halepçe heye Dresde.
2: Tamam. Az isteki torneme Hatice Ebrar Hunkar'ın çağrı efemi iletmiş bakın yok sana.
0: Bele bele vega onu vaşan azındı dene. Canlı yani. Kerem kadın gibi etçe.
2: Ki Hatice Ebrar.
0: Bele.
2: O Hafıza Elif, o Zümra, o Ömer.
0: Bele.
2: O Gedemi Mücahit, o Furkan, o Merve,
0: Bele.
2: O Küfletama Akile Tekal Ez Hediye Yuvandıkım.
0: İnşallah. MG Diyarite U Malbatı U Aylat Edikin İnşallah. Küfletama
2: Edikin. Teşekkür ederim. Selamun Aleyküm.
0: Kudüs ve Razi Bey İnşallah. Ji İstanbul'a Ramsılavi. Kudüs'inin Malavu Ava Bey.
2: Teşekkür ederim.
0: Kudüs ve Razi Bey İnşallah.

Bu MV mesajı bu xinin inşallah emetekem navbra ilahiye. Qodare megotiye selamun aleykum aleyna ve aleykum selam. Jü Muhammed Taha Khorema ve helbestane du xazım jü tamamı Müslümanan radiyari dikim bernama ve xeyr ve emanete xeda ben gotiye keke Abdullah Genç.

Godara ki meydan gotiye, şu Diyarbakır'ı, şu gündey bozaki, ez Amine ve Halime, şanlı, tamamı helbesinde rezide, şu kale xoyu kuan perje hazdikin, şu pirka xoyre, diyar idikin, uju ve aila bu kıymeti çağrı efemere, uju tara diyar idikim, amanete xoda bin gotiye, xuşka Halime ve Amine şanlı.

Bazara ki meydan gotiye selamun aleykum aleyna ve aleykum selam. İlahi u eser ve helbes u ezgiyen kuhle dıxın berasti tesire kam mezin lser ruhi mendike. Tamami helbesin dereze deje tamami mücahidan re. Je halke bi kıymet bi şeref yen gazire. Je tamami gohdare ma u kesin ku kalbu dile wan jbo khada u rasuli vile dikevin juan re. Je tamami xuşku birayi mere diyari be. Bislavu dua gotiye xuşka tuba.

Gotar hekimeydin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam je diyar bekri ez Ayşe tamami helbesinde rezide je tamami mazlum u mustazafan re jibray beyim musliman re jibave mire jibave min re jibave min sabhatin re jibray mey kul gurbetiye ne juan re diyari dikim khudai ta'ala vuslati teke nasib hasretan bqadine şifa khire bişkine jina khweşan re Dermanı bide kese ku dertdarın emanet-i xudabın gotiye xuşka Ayşe

Agidu Mirhasin ümmeti yeko yeko liber cavi ümmeti şehid dikevin. Kafir ve gurin har u birçi biser ümmeti detin. Maalesef mıkabinen bibijin lejbovan şeref u izzet u dahuaza vaya herimezine şehadet. Je mücahidin qassami. Fermandar u kumtane gişti. Ey İzzettin el-Qassami, İzzettin el-Haddad, binavi huay rastî Ebu Suheyb. Doh jiteref haru hovu vahşin siyonistin husranu zelil ve de encama suyqesta kulli hat rastgirinde şehit ket. Emdi bejin

0: Şimdi reklamlar.
1: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nasöç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nasöç Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621. Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. Şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43-0.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik, toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82. Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234. Feza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle bir ilk. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feza Altire Çarşaf. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 45 34. Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Perde Dünyası MK Collection. Toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
1: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde. Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 16 67. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
5: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0, 0533 613 3134.
6: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market, telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
7: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
8: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı Efendim.

0: Bele godar enja, godar aziz. Me ilahi akwa godar kir, pişti ilahi eji reklam keti u vega telefona me heyem bigirin. Alo.
1: Selamu aleyküm.
0: Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Başın selametin.
0: Kadeşu azibi inşallah. Başın hunci selametin inşallah.
1: Elhamdülillah. Sağıya ve umutumana atladın inşallah.
0: Kadeşu azibi inşallah. Kerem kin, ama godar idikin.
1: Vallahi ma guam ilahiya kemi kuadın rica. Bani Yusuf yara.
0: Beli, kerem kin, ama godar idikin. Keke celal.
1: Şehit Selçuk, şehitler kervani.
0: Beli. İnşallah eğer ilahiye dereze de bu kadar inşallah vakte ben mi velekhan keko.
1: Lekhji mara ve ava hulena gji hazar jaraba.
0: Khode jarazi ve inşallah mala ve java ve kerem kin.
1: Bola babo selam ve ana telefon kuru ji selam dikil go garat ve ilahiyaj mara bu kazi.
0: He. E baş inşallah.
1: Babu o apes jamara fe hamdele selam dikil.
0: İnşallah mecbu ve lekhın madem vara gohdar emeji ve fahm bikin inşallah de zindan edin de hapse de ne jubu khatri ve eme bidin peş. Şuca ilahi bu?
1: Şehit Selçuk.
0: He tamam inşallah.
1: Şehitler kervani.
0: Tamam.
1: O jubbağı dairacı selam dışlandı da Goca Rabbi.
0: Aleyna ve aleyküm esselam ve rahmetullah.
1: Eyvallah arkadaşlar. Allah'ım mami beş bıraş tevi Müslüman ara varı.
0: Beli.
1: Emi navişen haba beş bıraş var varım cana çağırıyor. Derdi vetiş mera ne yapma diyeceğim mera kayıden.
0: Eyvallah kerem ki kerem ki ne mu kadar iyiydi.
1: İki derece hakkı halal ki.
0: Perskirekti ne kerem ki.
1: Mela Ahmet Şelik bıraş bir ara varı. O Mela Ömer Şelik ara varı. Ji Nuriye Keşkamil Bismil Nuriye Bitten Abdullah Bitten Ravarı Ji İtiate Nurla Çevik Rabbi Ravarı Car Ji İtiate Melami Bulut Ravarı Boji Hüzeyfe Çimen Ji Bavi Rabbi Ravarı
0: Beli
1: Muhsin Hacer Uji Keşkamil Ceylan Pınar Juan Ravarı Zeynep Cana Uji Keşkamil Diyarbakır Juan Ravarı
0: Beli
1: Keke Absalam Uji Ji İtiate Kadan Diye Absalam Ağbır Cevir Ravarı
0: Beli
1: Hacı Emin Arsoy Kızıl Tepe Uca Arak Eri Hapse Eda Ukurdu Cezaviye Eda Majuvi Oca Ayla Vir Ravarı Hacı Emin Arsoy
0: Beli
1: Oca Keke Siyapo Şanlı Raj Veysi Şanlı Raj Müsahab Şanlı Ra
0: Beli
1: Keke Cemal İzmir Uca Karaci Ger Nakhir Vi Cemal Genç Hatun Yer Cemal Oca Ayla Vir Ravarı
0: Beli
1: Je Ruhla Ravarı Je Seyda-i Melesi Raja Ayla Vir Ravarı Oje tamamı seydaye itiat era bravere oje tamamı öğrenciye me medresa itiat ego tamamı medrese men alqin juan ravere
0: Bele
1: Oje bave mrana ve gudari kish bave mra bravere APM jamara bravere APM Hamza ra bravere
0: Bele
1: Oje Şaban ravere Allah Teala kapi ki khairel wa o tave musmana ve ke inshallah Allah Teala an ki peza kapi khairel wanji ol berel bray me Filistin
0: Evet,
1: baş kapıya hattı zindane olan Yahudiyadan Kudayi Teala kapıya khirel vanci veke. O temmame Müslümana veke Kudayi Teala temmame Müslümana juvan tengasiyana ve juvan sakantiyana Kudayi derke Kudayi Teala bir de khatire ve ayda kurbane.
0: Bile, Kudayi Teala razı.
1: Bir de khatire van roce mübarek inşallah. Kudayi Teala sona zalim ve kafira bine. Kudayi Teala zafere bike nesibe teve Müslümana.
0: Amin.
1: O Kudayi Teala ne gemi teva sabit bikel ser ya haklı ser ya baş inşallah. Kudayi Teala khira ve şey kabul bikel medreş kir. Selam ya kudayi bavi kuana tine medreste ve majdik kir.
0: Estağfurullah.
1: Kudayi Teala beri rahmi ve feraca khiri luva ve tebe Müslümana veke inşallah.
0: İnşallah. Kudayi Teala razı ve inşallah.
1: Medreş kir hakif halal bikel emanet-i kudayi ve esselamu aleyküm.
0: Emanet-i kudayi ve ser çava desti bavi ve majdik ve Kudayi Teala de zamanı ki nizde ve bgin evdu inşallah.
1: İnşallah evci fır ve fır selam vatana ve gudayim
0: kızı. Aleyküm selam, emci selavi hoşvar dışine. Oju bu ve dua dikin, bre evci dua dikin inşallah.
1: Emanet
0: ve kuda ve ser çağabı ve ser çağabı ve neyşe. Beli, em selavi hoşvar dışine, je temami Yusufiyan re.

0: Kudarek meydan gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Telefon ameliket en bugün. Alo. Alo Keremkin.
1: Selamun aleyküm.
0: Aleyna ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buyurun, seni tanıyalım.
1: Taha Çimen.
0: Taha Çimen. Taha'cım nasılsın? Evet. İyisin.
1: İyiyim.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bir şey yapmıyorum.
0: Bir şey yapmıyorsun.
1: Hı-hı.
0: Okula gidiyor musun?
1: Hayır.
0: Gitmiyorsun. Kaç yaşındasın?
1: 6.
0: 6. Sen okula gitmen gerekiyor Taha.
1: Seneye 1'e gideceğim.
0: Tamam, seneye 1'e gideceksin. Emin?
1: Evet.
0: Şüphem yoktur ki iyi çalışkan bir öğrenci olacaksın Taha. Bize ne söyleyeceksin? Buyurun, seni dinliyoruz.
1: Sıradaki
0: evet.
1: Eserleri dedeme, Necmettin dedeme, teyzelerime, halalarıma armağan edeceğim.
0: Armağan ediyorsun. Bir de bana. Değil mi? Beni unutmadın
1: evet.
0: Değil mi? Tamam.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum Taha. Biz de sana armağan ediyoruz.
1: Tamam.
0: Tamam. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere. Allah'a emanet ol.
1: Emanet ol.
0: Bale xodi beyle inşallah. Em be bejin. Gozari aziz. Em xandına mesaja devam bıkı. Em be mesajı jibu xinin. Em ilahi yekelle bıxın. Le ura diren ket. Gozari me gotiye selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Slava xoda rahmetavi, bereketavi, inayetavi, mağfiretavi. U temami xoşikayen kolicem xodi çehebe. Lisar ve xabatkarin çağrı efemi. Lisar xalki mazlumu bindesiyen Gazze'ye. Lisar berxodir u mücahidin Filistin'e be inşallah. Keke o unçavanın humbaşın inşallah. Keke Abdüselam, Xuday Teala her daim jüve razi be inşallah. Bernama khira ve qat biqat zede büke, mükafata ve qat qat bide. İnşallah, je şehit Aytaç Baran, ez helbeste kedu qazım, ev helbeste hane. Je temami gohdarin çare efemira diyar idikim. Je tamamı Müslümanın Filistin'e radiyar idikim. Gotiye, Xuşka, Rukiye, Gezer. Beleh, em ilahiyeke godar bikin. Jiberku, jihapse du havaleme ilahi xestibun. Ayek, Filistin'de bir çocuk jimeki özel. Adudiyaji, Şehit Selçuk. Em Şehit Selçuk le bikin durame. İnşallah şeyra meki özelciye meyle bıxın. Kerem kın.

0: بله قدر ایجاق قدر عزیز کرم کن ام الهیه خواه قدر بکن انشاءالله پشتی الهیه ام دوام بکن
1: Ben Gazze'li çocuk. Gazze'de çocuk doğmadan şehit olur annesiyle beraber. Ve çoğumuz çocuk yaşta kurşunların hedefi olur, tankların altında ezilir, bombalarla parçalanır, toprağa düşeriz. Kimimizin parçaları poşetlerde babasının ellerinde, kimimiz canlı canlı yakılırız. Ruhumuz Rabbe, şehitlerin yanına yükseliriz böylece. Ve hayatta kalanlar ise zalimin başına musallat oluruz hep. Şehit oluncaya dek.
2: Bu zulüm çağında

Qadar ekmeydin gotiye selamun aleyküm aleyna ve aleyküm selam je diyar bekri ez Hatice ikinci ev helbesahane ya şehit resul de seri de japane khalami hamze cemal uje pismam khu şaban uje tamam ümmet Muhammed radiyari dikim gotiye hoşka Hatice

Udar ekmeği din gotiye selamun aleyküm. Aleyna ve aleyküm esselam. Jidiyar Bekri, Susanur. İlahiya Khali Ömer, Jumusabşani, Duhazim, Jape Khe, Lami, Hamze, Cema, U Jipsvami Khe, Cemal, Şaban Re, Biborin. Jitamami Ümmet-i Muhammed Re, Diyar idikim, Amanete, Khadabın gotiye, Khuşka, Susanur.

ve peşkeşvaniye Abdüselam şandı, emi her rojen şemye, di saat düdyande, di radya ve çağrı efemede, bibin meyvane malave. Helbestin azadiye.

0: Şimdi reklamlar.
1: Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizle otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim ve Diyarbakır. Lila Perde dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0545 635 7761. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan Tatlı Diyarı, diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696, 0412 503 1721.
2: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
3: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar Sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928, 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu, Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406, 0531 593 5821. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
0: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
1: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
0: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi, Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 50 82, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
4: Oto ön göğüs pelişleri, toptan ve perakende satış yeri, Fırat Oto döşeme ve aksesuar, oto kılıf, koltuk kılıfları, yazlık terminderleri, iç paspasları, cam filmleri, oto teyp ve hoparlörleri. Oto döşeme ve aksesuarla ilgili aklınıza gelebilecek her şey Fırat Oto döşeme ve aksesuarda. Ayrıca ev ve iş yerlerine cam film çekilir. Merkez 1. Sanayi Sitesi, Çıraklık Okulu karşısı, Şube 4 Sanayi, 7. Sokak, L Blok 1, No 21. Telefon 238-3793.
5: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 00.
6: Bu kurban bayramında da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Tüm doğal ve taze haliyle Karacadağ Tenk Köyü süt ve süt ürünleriyle sizlere bir telefon kadar yakın. Telefon 0534 556 5171.
8: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
9: Reklamları dinlediniz.
10: Çağrı efendim.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: İlim denizinden

Üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

0: Allah'tan faydalı ilim isteyin. Dünya ve ahiret adına fayda vermeyecek ilimden Allah'a sığın. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu.
2: Çağrı Efendim.

Allah Resulü'nden mesajlar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü yüklenmez. İnsana çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalışması da yakında görülecektir. Allah Resulü'nden mesajlar.

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: İlim denizinden damla damla. Üç şey cehaletin alametidir. Kendini beğenmek, kendisini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmak, insanlara yasakladığı şeyi yapmak. Ebu Derda radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.
3: Şimdi reklamlar.

0: Açıldı, açıldı. Yoğun talep üzerine Naz 3 Kuyumculuk Şubesi ile siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Naz 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Naz Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
1: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 65 28. Işık Otomotiv.
0: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
2: Açılıyor, açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da Fabrikadan Halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi Karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta, Afet Evler, Tokki, Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 81 32 www.umutkervanı.org.tr. Zana Oto Elektrik olarak 20 yılı aşkın tecrübemizle ezberleri bozarak Türkiye'nin yükselen yerli enerji markaları sloganıyla Zana Akü Sur Akü'yü piyasaya sürüp toptan ve perakende satışlarımızla araç takip sistemleri yetkili bayiliğiyle ulusal taşıt tanıma sistemi yetkili montaj servisliği, klima, dinamo, yedek parça ve onarım servisiyle profesyonel kadro eşliğinde hizmet vermeye devam ediyoruz. Zana Oto Elektrik 3. Sanayi Sitesi Diyarbakır. Telefon 0412 255 0704 0532 065 48 62. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
4: 0539 499 5086.
0: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
0: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
7: Turan Market, Bağlar 5 Nisan Mahallesi Mahmudiye Camisi karşısı. Turan Market. Telefon 233 64 56 0530 322 26 68.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Çağrı FM.
10: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.

0: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir demek olmuştur.
1: Güzel şehrin farklı radyosu
2: Çağrı Efendim.

Büreyde, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ashabına kabristana gittikleri zaman şöyle dua etmelerini öğretirdi. Selam size, bu kabirde yatan müminler ve Müslümanlar. İnşallah biz de peşinizden geleceğiz. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.
3: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Lila Perde Dünyası yeni yerinde Gaziler'de açıldı. Perdede kalite, zarafet ve güvenin adresi Lila Perde Dünyası. Son model pile çeşitleri, modern tasarımlar ve profesyonel montajla Lila Perde Dünyası evinize ve iş yerinize özel tasarımlarla her bütçeye uygun perde seçenekleriyle Gaziler'de hizmet vermeye başladı. Tül, güneşlik, zebra store, fon, plise, blackout, jaluzi ve daha fazlasını görmek için mağazamıza bekliyoruz. Adres Gaziler Eski Son Durak Önü, Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0545 635 77 61. Lila Perde Dünyası. Bize uğramadan karar vermeyin. Yarı yolda kalmamak için harekete geçin. Aracın çalışmadıysa panik yok. Akü Diyarı DNR Diyarbakır'da. Geniş ürün yelpazemiz ve satış sonrası teknik desteğimizde otomobilden motosiklete, çocuk ve engelli araç akülerine kadar her türlü araç enerji akü adresiniz DNR Akü. Bir dost telefonu kadar yanınızdayız. Telefon 0533 414 0388. DNR Akü 1. Sanayi Sitesi 425. Sokak numara 28 Taksim B Diyarbakır. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan...

0: Tatlı Diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi Şube Ahmet Kaya Caddesi Üzeri Demet Evler Camii Aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721. Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
1: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Akas Gayrimenkul, daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34. Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı, Kayapınar, Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası Stat Yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
0: Isot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi Isot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Çağrı FM.
0: İstek Saati. İstek Saati. Türkiye'nin dört bir yanında, 10 şehirde, 10 kardeş radyoda gönülleri birbirine bağlayan büyük bir ortak yayındayız. Bir şehirde sabah koşuşturması, bir şehirde öğle arası telaşı, bir başkasında evdeki sessizliğe karışan huzur ve tüm bu şehirleri, tüm bu gönülleri birleştiren tek bir adres. İstek Saati. İşte o ses. Kalplere işleyen ezgilerin, ruhlara dokunan ilahilerin sesi. Her şehirden, her frekanstan bir dua, bir niyaz, bir amin yükseliyor. İstek Saati. İstek Saati.

0: istek saati. Hüsna Habibunet Feyyara ve Tedil Aşka Kadar. İstekleriniz, gönlünüzden geçen ilahiler, sevdiklerinize göndermek istediğiniz manevi selamlar. Hepsi bu programda bir araya geliyor.
1: Yakışmaz bize zillet, kıyama kalksın ümmet, zulmün beyninde patlar onurlu.
0: İstek saati hafta içi her gün saat 14'te Kardeş Radyolar ortak yayınında.
1: Biternaz başlar kalkar duaya eller, huzur bulur.
0: İstek saati. İstek

0: İstek Saati. İstek Saati.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.

0: Her güne bir dua.
1: Bir kapı var orada. Biliyorsunuz her an açık. Ona yönelmiyorsunuz. Bu olacak iş değil. Ona yöneliyorsunuz ya da şöyle sıkıştığınız, başınız dara düştüğü, okyanusta geminiz dalgalarla boğuştuğu, gökte uçağınız türbülans içinde kıvrandığı zaman, darda, yüreğiniz mengeneye sokulduğunda, o zamanda da dua lazım ama gözün nurunda Rabbin lütfunu unutmamak kaydıyla. Bir çocuğun gülümsemesinde onun şefkatini ihmal etmemek şartıyla. Yani eğer farz kılsaydı Rabbimiz, her nefesimizin bir dua gerektirdiğini, sadaka vermek gerekseydi her eklem için bir sadaka zarureti olduğunu unutmamak kaydıyla. Oysa ne de az beraberiz Rabbimizle, ne de zor zamanlarda çalıyoruz rahmet kapılarını.

Kurtar beni ey Rabbim. Çünkü sular canıma kadar girdi. Feryadımdan yoruldum. Boğazım kurudu. Kurtar beni ey Allah'ım.

değil, doktor değil, kanayan kalp sarılır mı? Dünya kadar büyük yürek zulme karşı üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü? Rabbim takdir etmiş ise müminler hiç üzülür mü?

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Kim bir oruçluya iftar ettirirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır.

0: Ebu'l-Velid Ubade İbni Samit, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Biz, zorlukta ve kolaylıkta, sevinçli ve kederli anlarda, söz dinlemeye ve boyun eğmeye ve başkalarının bize tercih edildiği zamanlarda bile, ses çıkarmaksızın itaat etmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimseden çekinmeksizin hakkı yerine getirmeye ve söylemeye, Allah yolunda ve Allah'ın rızası için hiçbir kınayanın kınamasından korkmayacağımıza dair, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme biat ettik. Siyasi otoritesini kabul edip elini sıktık.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı Efendim.

0: Tam 99.
1: Şimdi reklamlar.
2: Açıldı. Yoğun talep üzerine Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. 28 yıllık tecrübesiyle estetik, uygun fiyatlarla kolyeden bileziğe, küpeden yüzüğe, her türlü mücevherat çeşidiyle özel günlerde, özel anlarda hayallerinizdeki mücevherler Nas 3 Kuyumculuk'ta. Ayrıca açılışa özel işçilikli ürünlerimizde sürpriz hediyeler sizleri bekliyor. Nas Kuyumculuk 3. Şubesi, Otogar Karşısı, Heskif Caddesi, Cuma Pazarı, Damla Alınak Sitesi 6. Telefon 0537 487 0621.
3: Akyüzler Sigorta sunar.
4: Selamun aleyküm Emin abi.
3: Aleyküm selam Naif abi.
4: Emin abi, araç sigortamın süresi bitmek üzere. Bildiğin güvenilir bir sigortacı var mı? Olmaz olur mu? Yeğenimin yeri Akyüzler Sigorta var. Ruhsatı çek gönder. Teklifin cebine gelsin. Fiyatlar nasıl? Bünyesinde bulunan 20 sigorta şirketiyle ondan daha uygununu bulamazsın. DASK ve tamamlayıcı sağlık sigortası da yaptırabilir miyiz? Tabii ki. En uygun taksit imkanıyla sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
5: Kurban teslimiyettir, fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
2: Tatlılarınız bayram tadında olsun. Lezzet ve tadıyla bayram ve özel günleriniz için Baklavacı Talha Usta. Leziz tadıyla soğuk baklava, fıstıklı ve cevizli baklava lezzetini bizimle yaşayın. Ayrıca kuru pasta ve yaş pasta çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Baklavacı Talha Usta. Afet Evler, Tokki Diyarbakır. Telefon 0536 824 43 00. Feyza Çarşaf Tesettür Giyim Mağazası. Diyarbakır'da dış tesettüre dair çeşitleriyle biri. Çeşit çeşit renk ve modelleriyle çarşaf, ferace ve sufle modelleri. Feyza Çarşaf, Bağlar Sağlık Ocağı Çarşısı'nda. WhatsApp 0536 940 1948. Instagram Feyza Altire Çarşaf.
6: Açılıyor. Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Sürücü olmanın güvenilir adresi Akfırat Sürücü Kursu. Profesyonel eğitmenlerimizle pratik ve teorik eğitimlerle sınavlara hazırlanın. Yola çıkmanın şimdi tam zamanı. Kursumuz bünyesinde ehliyet, SRC, psikoteknik belgesi verilmektedir. Akfırat Sürücü Kursu Emek Caddesi, Ali Nazlı Apartmanı 6, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0412 233 0406 0531 593 5821. İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31. 0552 400 87 82.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
2: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mer Sitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 00 0543 158 3134.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
0: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25. Perde Dünyası, MK Collection, toptan perde satış noktası Dicle Kent Dünya Kavşağı yanı.
7: 0539 499 5086.
2: Perakende satış mağazamız Özkaçmaz Perde, Hat Boyu Caddesi Bayramoğlu Durağı. Telefon 0536 922 1667.
8: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu, yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
9: Telefon 0412 236 01 68 0533 938 75 03.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Çağrı FM Haber.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Kıymetli izleyenler, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Doğru Haber'in merkezinden Rehber TV'de ana haber bülteniyle ekranlarınızdayız. Bugün 16 Mayıs Cumartesi. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan başlıklarla yaklaşık bir saat boyunca ekranlarınızda olacağız. Öne çıkan başlıkların bir kısmını ekranlarıma rica edeceğim arkadaşlarımdan. Maalesef Kassam Tugay'ı yeni komutanı şehit edildi. Ateşkes maalesef Siyonist terör rejimine dokunulmazlık vermek dışında hiçbir işe yaramıyor. Aylardır işgal rejimi saldırılarını hiç eksiltmedi ve ateşkes maskesi altında aynı şekilde katliamlarına devam ediyor. Yahya Sinvar'dan sonra Kassam komutanlığı görevi üstlenen İzzettin Haddad hedef alındı. Haddad ve ailesi ne yazık ki bu saldırıda şehit edildi. Detaylara birazdan bakacağız. Bir diğer başlığımız Lübnan'da. Bakın, saldırılar Lübnan'da da devam ediyor. Öyle şiddet, öyle alçak bir güruh ki savaşmanın haysiyetini bile yerle yeksan ettiler. Ve maalesef biz sessiz kaldıkça devletlerden hiç ses çıkmıyor. Bu zulmü duyurmak, uyuyanları uyandırmak yine vicdanı, yüreği yanan insanların sorumluluğundadır. Lübnan'da maalesef 6 kişi katledildi. Detayları birazdan aktaracağız kıymetli izleyenler. Bir diğer başlığımız iç gündemle ilgili. Mecliste varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun ile ilgili çalışma vardı. Teklifin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Detaylarına yine birazdan bakacağız. Bir diğer başlığımız da üniversite öğrencileriyle ilgiliydi. Yine 3 gündemde öğrenci affı ile ilgili bir çalışma vardı. Binlerce mağdurun gelecek planlamasında önünü açacak kapsamlı bir af üzerinde çalışılıyor. Ayrıntıları yine bülten içerisinde irdeleyeceğiz kıymetli izleyenler. Bültenimiz başlıyor. Siyonist işgal rejimi Gazze'de bir apartman ve bir aracı hedef aldı. Saldırıda Kassam komutanı İzzettin Haddad, eşi ve kızı vahşice katledildi. Haddad, Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları komutanlığını görevi üstlenen yeni komutandı.
1: Siyonist işgal rejimi Gazze'nin Rimal mahallesinde bir apartman dairesi ve sivil aracı bombaladı. Savaş suçlusu Netanyahu ile işgal ordusu, sözde savunma bakanı İsrail Katz, Kassam Tugaylarının komutanı İzzettin Haddad'ı hedef aldıklarını açıkladı. Barbar saldırıda Haddad, eşi, kızının da aralarında bulunduğu 7 Filistinli şehit oldu. 50'den fazla kişi yaralandı. Haddad'la ailesi için Gazze kentinde cenaze töreni düzenlendi. Haddad'ın kız kardeşi basına yaptığı açıklamada, Haddad'ın Siyonistlerin saldırısında şehit olduğunu doğrulayarak, "Allah'a şükürler olsun ki bizi kardeşim Ebu Suhayb'ın şehadetiyle onurlandırdı. Biz Allah'tan geldik ve ona döneceğiz," dedi. Kardeşinin yaşamının bir bölümünü işgal zindanlarında geçirdiğini belirten kız kardeşi, "Komutan Ebu Suhayb gider, yerine nice komutanlar gelir, direniş devam edecek," ifadelerini kullandı. 1970 yılında Gazze şeridinde dünyaya gelen ve Ebu Suhayb olarak bilinen İzzettin el-Haddad, evli ve 8 çocuk babasıydı. Henüz 17 yaşındayken, 1987 yılında kurulan Hamas'a katılan Haddad, bölük ve tabur komutanlığından Gazze Tugayı komutanlığına kadar çeşitli kademelerde görev aldı. Muhammed Sinvar'ın ardından Kassam Tugayları komutanlığı görevini üstlenen Haddad'ın, Hamas'ın askeri kanadının yeniden yapılandırılmasında etkili isimlerden biri olduğu belirtiliyordu. Gazze kentinin komutanlığı ve Hamas'ın askeri konseyinde üyelik yapan Haddad, örgütün öne çıkan askeri isimlerinden biri olarak biliniyordu. İşgal ordusu yaklaşık 40 yıldır Hamas saflarında yer alan Haddad'ı, Kassam Tugayları hayaleti olarak nitelendiriyordu. Görev süresi boyunca Hamas liderleri arasında bağlantı görevi üstlenen Haddad'ın, çok sayıda askeri operasyonun planlanmasında rol aldığı ifade ediliyor. Haddad daha önce de birçok kez Siyonist rejimin suikast girişimlerinin hedefi olmuştu. 2009, 2012, 2021 ve 2024 yıllarında evleri bombalanmış ancak saldırılardan kurtulmuştu. Ocak 2025'te ise oğlu Suheyb Hattat, Gazze'nin Tufah mahallesine düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.
0: Rabbim şehadetini kabul etsin inşallah. Siyonist işgal rejiminin Gazze'ye yönelik saldırıları maalesef bitmiyor son saldırılarla birlikte. Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşı ve 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı.
1: Gazze'deki sağlık kaynakları, Siyonist rejimin yaklaşık 2 yılı aşkın süredir sürdürdüğü saldırılarda şehit sayısının 72.757'ye yükseldiğini açıkladı. Aynı kaynaklar, saldırılarda yaralananların sayısının da 172.645'e ulaştığını bildirdi. Son Siyonist saldırılarda Gazze'deki hastanelere 13 şehidin naaşıyla 57 yaralının ulaştırıldığı aktarıldı. Şehitlerden birinin daha önce aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi. 11 Ekim'de ilan edilen ateşkesten bu yana ise Gazze'de 870 Filistinlinin şehit olduğu, 2543 kişinin yaralandığı belirtildi. Ayrıca enkaz altından çıkarılan 771 naaşın kayıtlara geçtiği bildirildi. Yetkililer, işgalcilerin saldırıları ve yıkım nedeniyle çok sayıda kişinin hala enkaz altında veya sokaklarda bulunduğunu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin birçok bölgeye ulaşamadığını ifade etti. Öte yandan çöken bir binada bir Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, böylece bina çökmesi kaynaklı can kaybının 30'a yükseldiği kaydedildi.
0: Siyonist işgalcilerin Cenin mülteci kampına da saldırıları vardı. Bu saldırıda bir Filistinli şehit oldu. Ayrıca Siyonistler El Halil ve Beytüllahim'e düzenledikleri baskınlarda bir Filistinli yaraladı, çok sayıda aracı tahrip etti ve tarım arazilerine zarar verdi.
1: Soykırımcı Siyonistler, çok sayıda zırhlı araç ve insansız hava aracı eşliğinde Cenin mülteci kampına saldırı gerçekleştirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 34 yaşındaki Nuruddin Kemal Hasan Feyyad'ın kamp içinde işgalcilerin açtığı ateş sonucu şehit olduğunu açıkladı. Filistin Kızılayı, şehidin naaşının kamp içinde işgalcilerden teslim alındığını bildirdi. İşgal ordusunun Cenin kampına yönelik saldırılarının 481 gündür aralıksız sürdüğü, bu süreçte yıkım, zorla yerinden etme ve saldırıların artarak devam ettiği belirtildi. Bu olayla birlikte 2026 yılından bu yana Batı Şeria'da şehit sayısının 64'e yükseldiği kaydedildi. Öte yandan Halil'in güneyindeki Zahiriye beldesinde işgal çetelerin açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı. Beytüllahim'in güneyindeki Beyt Fuccar beldesine de işgal güçleri baskın düzenledi. Gaz ve ses bombalarının kullanıldığı baskınlarda çatışmalar yaşandı. Ayrıca Ramallah'ın batısındaki Şukka beldesinde işgal çeteleri, Filistinlilere ait araçları ve tarım yapılarını hedef aldı. İki aracın ateşe verildiği, dört aracınsa tahrip edildiği saldırıda bazı tarım yapılarının da zarar gördüğü bildirildi. Filistin topraklarında işgal çeteleri saldırılarının artarak sürdüğü, sadece Nisan ayında 1600'ün üzerinde ihlalin kaydedildiği ifade edildi. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te soykırımcı Siyonistlerin saldırılarında ciddi artışlar yaşanıyor. Filistinli resmi verilere göre Ekim 2023'ten bu yana işgal ordusu ve Siyonist çetelerin saldırılarında en az 1158 Filistinli şehit oldu. Yaklaşık 11.750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22.000 kişi alıkonuldu.
0: Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı hedefleyen Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da da hazırlıklar sürüyor. Memursen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 35 ülkeden aktivistlerin katıldığı organizasyonda yardım malzemeleriyle Refah sınır kapısına ulaşmayı amaçladıklarını söyledi.
1: Memursen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, Gazze'ye karayoluyla ulaşmayı amaçlayan Uluslararası Yardım Organizasyonu kapsamında Libya'da yürütülen hazırlıklara ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan saldırılara dikkat çeken Yıldız, dünyanın birçok ülkesinden farklı inanç ve milletlerden aktivistlerin Sumut organizasyonu çatısı altında bir araya geldiğini ifade etti. Daha önce deniz yoluyla gerçekleştirilen yardım girişimlerine değinen Yıldız, 2. Sumut filosunda yer alan 20 Türkiye vatandaşından 10'unun Eğitim Birsen Şube Başkanı, birininse Genel Başkan Yardımcısı olduğunu söyledi. Uluslararası sularda saldırıya maruz kaldıklarını ifade eden Yıldız, ardından karayoluyla yeni bir organizasyon oluşturulduğunu belirtti. Libya'dan başlayacak kara konvoyunun Mısır üzerinden Refah sınır kapısına ulaşmasının hedeflendiğini kaydeden Yıldız, kendisinin de Memursen'e bağlı 4 şube başkanı ile birlikte organizasyona katıldığını söyledi. Yıldız, yaklaşık 10 gündür Libya'da çeşitli eğitim ve hazırlık süreçlerinin sürdüğünü belirtti.
2: 50 tır gıda malzememiz var. 20 tır taşınabilir ev var. 10 tane ambulans var. İnşallah bunları Gazze'deki kardeşlerimize ulaştırma gibi bir hedefimiz var. Umarım bunda başarılı oluruz.
1: Bölgedeki güvenlik risklerine de değinen Yıldız, Libya-Mısır hattında çeşitli silahlı grupların bulunduğunu ve güzergahın zorlu şartlar taşıdığını söyledi.
0: Soykırımcı Siyonistler, ABD ve bazı batılı devletlerin desteğiyle Lübnan'da da savaş suçları işlemeye devam ediyor. İşgal ordusu Haruf beldesinde bir sağlık merkezini hedef aldı. İşgal rejimi saldırılarında 300 sağlık görevlisi olmak üzere 6 sivil şehit oldu, 22 kişi de yaralandı.
1: Siyonist işgal ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada işgal ordusu Haruf beldesindeki bir sağlık merkezini hedef aldı. Saldırıda 3'ü sağlık görevlisi olmak üzere 6 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde saldırının sağlık merkezinde büyük yıkıma yol açtığı ifade edildi. İşgal ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. 17 Mayıs itibarıyla sözde ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre 2 Mart'tan bu yana ateşkes ilanına rağmen devam eden Siyonist işgal ordusunun saldırılarında 2950'den fazla kişi şehit oldu. Ateşkese rağmen işgal ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle Siyonist birliklerine operasyonlar düzenliyor.
0: İran gündeminde yine Trump'ın tehditleri vardı kıymetli izleyenler. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğini ileri sürdü. Tahran ise Washington'dan müzakerelerin devamına hazır olunduğu yönünde mesajlar aldığını açıkladı.
1: ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmede, İran'ın nükleer silah edinmemesi konusunda mutabık kaldıklarını öne sürdü. Tahran'a yönelik tehditlerini sürdüren Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı bir baskı aracı olarak kullanamayacağını iddia etti. Trump ayrıca İran'a yönelik askeri saldırıların büyük ölçüde tamamlandığını ve İran'ın füze üretim kapasitesinin önemli bölümünün hedef alındığını öne sürdü. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Tahran'ın Washington'dan müzakerelerin sürdürülmesine hazır olunduğuna dair yeni mesajlar aldığını açıkladı. Arakçı, bazı iddiaların eski açıklamalara dayandığını belirterek, sonrasında ABD'den yeniden temas kurulması yönünde sinyaller geldiğini söyledi. Arakçı, İran'ın olası arabuluculuk girişimlerine açık olduğunu ifade ederken, özellikle Pakistan'ın yürüttüğü arabuluculuk sürecinin tamamen başarısız olmadığını, ancak zorlu bir aşamada olduğunu kaydetti. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'na da yansırken, İran Devrim Muhafızları Donanması'nın bazı gemilere geçiş izni verdiği, Çin'e ait bazı gemilerin de boğazdan geçtiği belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji taşımacılığı açısından kritik önemi nedeniyle bölgedeki gelişmelerin dünya piyasaları üzerinde baskı oluşturduğu değerlendiriliyor. İşgal rejimi basınındaysa ABD'nin İran'a yönelik sınırlı ve hızlı askeri saldırı seçeneklerini değerlendirdiği, aynı zamanda müzakere sürecinin geleceğinin belirsizliğini koruduğu yorumları yer aldı.
0: İran gündeminde bir de Hürmüz meselesi var kıymetli izleyenler. Hürmüz'ün kilidi nasıl çözülecek? İran Hürmüz'ü nasıl yönetecek? Bu sorular ateşkes ve savaş sonrası dönem için aslında kritik sorular. İran basınına sızan bir belgeye göre Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden kontrol etmeyi amaçlayan yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Şimdi o planın detaylarına bakalım.
1: Fars Haber Ajansı yayımladığı bir belgeyle İran İslam Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı'nın Hürmüz Boğazı'nı sigorta sistemi üzerinden yönetmeyi hedefleyen bir plan üzerinde çalıştığını duyurdu. Belgede planın amacının savaş dışı koşullarda diğer ülkeler tarafından kabul görecek bir mekanizma oluşturmak ve İran'a boğazı yönetme imkanı sağlamak olduğu ifade edildi. Belgede ayrıca söz konusu planın İran'a istihbarat denetimi yapma ve farklı ülkelere ait gemilerin hareketlerini ayırt etme imkanı kazandıracağı belirtildi. Belgede düşman gemilerinin bu boğazdan geçişi nedeniyle İran'ın uğradığı zarar sebebiyle Hürmüz Boğazı'nın yönetimi sonsuza dek İran'ın elinde kalacaktır ifadelerine yer verildi. Bu çerçevede İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, önceki günlerde yaptığı açıklamada Hürmüz Boğazı'nın şu anda ABD saldırıları ve uygulanan abluka nedeniyle zarar gördüğünü söyledi. Arakçı, İran'ın boğazı tüm ticari gemilere açık kabul ettiğini vurguladı. Abbas Arakçı, BRICS Dışişleri Bakanları toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada ticari gemilerin İran Deniz Kuvvetleri ile işbirliği yapması gerektiğini belirtti ve Tahran'ın deniz trafiğine herhangi bir engel koymadığını ifade etti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na abluka uyguladığını belirten Arakçı, "Umarız dayatılan yasa dışı abluka kaldırılarak bu durum sona erer." dedi. İran İslam Cumhuriyeti ise Hürmüz Boğazı konusunda pazarlığı reddediyor. İranlı yetkililer, savaş sonrası boğazdaki durumun artık eskisi gibi olmadığını belirterek, deniz trafiğinin yönetimi için yeni bir mekanizma başlattıklarını vurguluyor.
0: İran savaşında bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin rolü vardı ama ihanetle doluydu. İşgal medyasında yer alan haberlere göre, işgal ordusunun komutanlarından Eyal Zamir, İran Savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret etti. Soykırımcı Eyal Zamir, bu gizli ziyarette Bae lideri Bin Zayed başta olmak üzere üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştü.
1: İşgal rejimi medyası, Siyonist İşgal Ordusu'nun sözde Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in İran'la savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini yazdı. İşgal rejimi medyası, İşgal Ordusu elebaşısı Eyal Zamir'in ve aralarında Birleşik Arap Emirlikleri lideri Muhammed Bin Zayed'in de bulunduğu üst düzey emirlik yetkilileriyle görüştüğünü ortaya çıkardı. Siyonist Kanal 13, ziyaretin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ne yaptığı, önceki ziyaretin açığa çıkarılmasının bir devamı olduğunu belirtti. İşgal medyasının haberine göre toplantı Umman sınırına yakın, İran sınırına yaklaşık 250 kilometre mesafedeki El Ain şehrinde yapıldı. Bu sızıntılar, Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinin ortaya çıkmasının ardından Abu Dhabi ile işgal hükümeti arasında gerginlik yaşandığına dair Siyonist haberlerinin ardından geldi. Bunun aksine Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı resmi bir açıklamayla Netanyahu'nun bölgedeki savaş sırasında ülkeyi ziyaret ettiği yönündeki haberlerin yalan olduğunu savundu. İşgal kanalı İ24, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Netanyahu'nun ziyareti ifşa etmesi nedeniyle işgal rejimine sert bir protesto mesajı gönderdiğini ve ofisinden yapılan tekrarlanan sızıntıların son yıllarda kendisiyle iletişimin azalmasına yol açtığını belirtti.
0: İç gündemle devam ediyoruz sayın seyirciler. Mecliste vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı görüşülüyor. Varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi.
1: vergi muafiyeti, borç yapılandırması ve varlık barışı düzenlemelerini içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi mecliste kabul edildi. Teklife göre kamuya borcu olan 15 milyon kişiye 72 aya kadar taksitlendirme imkanı getirildi. Teminat aranmaksızın tecil edilebilecek borç tutarı ise 50 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilecek. Öte yandan Türkiye dışında elde ettikleri kazançları için gelir vergisi kanunu kapsamında istisnadan yararlanan kişilerin bu istisna süresi içinde gerçekleşen veraset yoluyla mal intikallerinde vergi oranı %1 olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 10 katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, yeniden kanuni tutarına getirmeye ve alacaklı amme idareleri itibarıyla bu hadler arasında farklı tutar belirlemeye yetkili olacak. Türkiye'ye yeni yerleşen ve son 3 yılda mükellefiyeti bulunmayan gerçek kişilere yurt dışından elde ettikleri kazanç ve iratlar için 20 yıl boyunca gelir vergisi müstesna tutulacak. Bu hüküm 1 Ocak 2026'dan itibaren Türkiye'ye yerleşmiş sayılanlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Gerçek kişilerin bu kapsama girmeden önce Türkiye'de elde ettiği gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı veya değer artışı kazancı nedeniyle mükellefiyetinin bulunması bu istisnadan yararlanmasına engel teşkil etmeyecek. Bu kazanç ve iratlar için yıllık beyanname verilmeyecek. Diğer gelirler nedeniyle beyanname verilmesi halinde de bu gelirler beyannameye dahil edilmeyecek. İstisna kazanç ve iratlara ilişkin gider ve maliyetler, vergiye tabi kazanç ve iratların tespitinde dikkate alınmayacak. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle, nitelikli hizmet merkezlerinde çalışan personelin brüt asgari ücretin 3 katına kadar olan maaşları vergi dışı bırakıldı. Bu istisna, Cumhurbaşkanı tarafından uygun görülen İstanbul Finans Merkezi'ndeki katılımcı firmalarda çalışanlar için brüt asgari ücretin 5 katı olarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, söz konusu 3 ve 5 katlık sınırları 1 kata kadar indirmeye veya 2 katına kadar artırmaya yetkili kılındı.
0: Binlerce mağdurun gelecek planlamasında önünü açacak kapsamlı öğrenci affı geliyor. Üzerinde çalışılan öğrenci affında kapsam genişliyor. Kendi isteğiyle kaydını sildirenlerin de kapsama alınması gündeme gelirken puanı tutanların farklı bölüme dönebilmesinin de taslakta yer alması bekleniyor. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin'in milletvekili Faruk Dinç, öğrenci affı ile ilgili talebi defalarca meclis gündemine taşımış, konu hakkında genel kurula kanun teklifi sunmuştu.
1: Binlerce mağdurun yıllardır beklediği öğrenci affı geliyor. AK Parti grubunun hazırladığı düzenlemede sona yaklaşıldı. Düzenleme ile Temmuz 2022'den sonra üniversiteleriyle ilişiği kesilenlerin eğitimlerine devam edebilmesi öngörülüyor. Kendi isteğiyle kaydını sildiren öğrencilerin de başvuru yapabileceği belirtilirken, af düzenlemesi hazırlık sınıfından ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarını da kapsıyor. Afla dönen öğrencilere alan değiştirme hakkı verilebileceği de belirtilirken, puanı yeterli olan aynı puan türündeki farklı programlara geçiş yapabilecek. Ayrıca aftan yararlananlara Anadolu, Ankara, Atatürk ve İstanbul Üniversitelerinin açık öğretim programlarına yatay geçiş hakkı da olasılıklar arasında yer alıyor. Taslakta azami öğrenim süresi dolmuş son sınıf öğrencilerine de başarısız oldukları veya alamadıkları bütün dersler için 2 ek sınav ve tekrar hakkı verilmesi öngörülüyor. Tüm derslerini başarıyla tamamlayan ancak uygulamalı eğitime başlamamış ya da tamamlayamamış öğrencilere eğitimlerini tamamlama hakkı da verilecek. Tıp, turizm, tarım, gastronomi, veterinerlik gibi alanlarda binlerce öğrenci bu haktan faydalanabilecek. Hüdapar Gençlik Politikaları Başkanı ve Mersin Milletvekili Faruk Dinç, mecliste düzenlediği basın toplantısında tam kapsamlı bir öğrenci affı talebini gündeme taşımıştı.
2: Üniversiteyle ilişkiyi kesen, bu konuda farklı sebeplere bağlı olarak, maddi sorunlardan kaynaklı olarak ya da ailevi problemlere bağlı olarak, maddi imkansızlıktan dolayı üniversiteyle ilişkiyi kesilen tüm öğrencileri kapsayacak tam kapsamlı bir öğrenci affı olsun.
1: Dinç, kapsamlı öğrenci affı talebiyle ilgili Meclis Genel Kurulu'na kanun teklifi sunmuştu.
3: Yüz binlerce öğrencimiz kapsamlı bir af bekliyor. Siyaset kurumu olarak bu beklentiye çözüm üretmek zorundayız. Yüz kızartıcı suçlar hariç olmak üzere okulla ilişiği kesilmiş tüm öğrencilere yönelik bir af düzenlemesi şarttır.
1: Yeni düzenleme ile disiplin cezalarının güncellenmesi de öngörülüyor. Terör örgütü propagandası yapan, örgüt adına faaliyette bulunan, üniversitelerde şiddet veya nefret amaçlı bildiri, afiş ve pankart asan ve dağıtanlara disiplin cezası da verilecek. Bu öğrencilere bir yarı yıl uzaklaştırma verilmesi gündemdeki yerini koruyor.
0: 6 Şubat depreminde en fazla yıkımın yaşandığı köylerden biri de Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyü olmuştu. Depremzede köyde köy sakinleri hala konteynerlarda kalıyor maalesef. Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal köyünde depremzedelerle bir araya geldi. Demir, köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı, yetkililere de çağrıda bulundu.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkım yaşayan Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Kartal köyünde incelemelerde bulundu. Demir, Kartal köyünde depremzedelerle bir araya gelerek köyde yaşanan mağduriyetleri gündeme taşıdı.
4: Arkamda gördüğünüz gibi Kartal köyümüzün sahipleri var. Bu köyümüz 485 hanelik bir köyümüz ve deprem zamanında 6 Şubat günü en fazla tahribat yaşayan, yıkılan köylerimizin bir tanesi, belki de birincisi. Köyde toplamda 350'den fazla ev yıkıldı, tamamen yıkıldı. 350 evden sadece 220 tanesine hak sahipliği çıktı. Geri kalan 130 tanesine hak sahipliği çıkmadı. Şimdi bu hak sahipliği alan 220 ev sahibimizin de 120 tanesinin inşaatına 3 yıldan fazladır başlanmış ama halen bitirilmemiş ve insanlar halen evlerine girmemiş. Geri kalan 80 hak sahibinin evlerine ise henüz hiç başlanmamış. Halen insanlar konteynerlarda yaşıyor. Kışın soğuğunu bir daha burada yaşadılar. Bir hafta 10 gün önceki o ağır fırtınada insanlar konteynerdaydı, perişan oldular.
1: Demir, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un çalışmaları yerinde incelemesi çağrısında bulundu.
4: Özellikle buradan Sayın Bakanıma, Murat Kurum'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakan'dan istirhamımız şu, bu köye bir el atsın, kendisi gelsin, bizzat görsün. Sorun nedir, nereden kaynaklanıyor? Gözden geçirsinler, sorunları gidersinler ve bitmeyen evleri bir an önce bitirip hak sahiplerine teslim etsinler.
1: Hüdapar Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Kartal köyünde yaşanan mağduriyetlerin giderilmesini bizler de, köylülerimiz de yetkililerden bekliyoruz dedi.
4: Birçok kapıya başvurulmuş, köylülerimiz, muhtar birçok yere gitmiş, şikayetlerini, sorunlarını, derdini anlatmaya çalışmış ama böyle rahatlatıcı, işe el atacak, sorunu çözecek bir müdahale henüz olmamış.
0: 35 ilde bahis sitelerine yönelik düzenlenen operasyonda 110 kişi gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 98'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonda ise gözaltına alınan 78 şüpheliden 44'ü tutuklandı.
1: Türkiye genelinde bahis siteleri ve dolandırıcılara yönelik operasyonlar sürüyor. Teknik ve dijital incelemelerin ardından 12 Mayıs'ta İstanbul merkezli 35 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturma çerçevesinde bahis ve sanal kumar faaliyetleri yürüttüğü belirlenen 5000 internet sitesiyle bu sitelere reklam ve kullanıcı yönlendirmesi yaptığı tespit edilen 111 adres hakkında erişim engeli kararı alındı. Ayrıca ödeme işlemlerine aracılık ettiği belirlenen 40 internet adresi de kapatıldı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 110 şüpheliden 98'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında ev hapsi kararı verilirken diğer 6 kişi ise yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan Kocaeli merkezli 29 ilde nitelikli dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle 78 zanlı gözaltına alındı. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 44'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 29'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 5'i serbest bırakıldı. Soruşturmada şüphelilerin 88 olaya karıştığı, banka hesaplarında da 102 milyon 537 bin lira hareketlilik yaşandığı tespit edilmişti. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 64 kentte dolandırıcılık, kumar ve bahis sitelerine yönelik operasyon düzenlediklerini açıkladı. Açıklamada siber suçlarla mücadele kapsamında son 5 günde 1021 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerden 319'u tutuklanırken 48 milyar lira değerinde mal varlığına el konuldu.
0: Çalışanlara verilen yemek parası uygulaması güncellendi. Sosyal Güvenlik Kurumu yemek bedeli istisnasını 300 liraya çıkardı. Yeni düzenlemeyle iş yerinde verilen yemeklerde sınır kaldırılırken usulsüz ödemelere karşı ağır yaptırımlar getirildi.
1: Çalışanların yemek bedellerine ilişkin uzun süredir tartışılan uygulamada önemli bir değişikliğe gidildi. Sosyal Güvenlik Kurumu, 17 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeyle yemek bedeli istisnasını güncelledi. Yeni sistemle birlikte iş yerinde verilmeyen ve nakit ya da yemek kartı şeklinde sağlanan günlük yemek yardımlarında Sosyal Güvenlik Kurumu prim istisnası 300 liraya çıkarıldı. Böylece daha önce 158 lira olarak uygulanan limit yaklaşık 2 katına yükselmiş oldu. Düzenlemeyle işverenin yemek hizmetini iş yerinde sunması halinde herhangi bir tutar sınırı uygulanmayacak. Yemek iş yerinde pişirilse de catering firması aracılığıyla sağlansa da tüm maliyet Sosyal Güvenlik Kurumu priminden muaf tutulacak. Ancak iş yerinde yemek verilmesine rağmen ayrıca nakit ya da yemek kartı desteği sağlanması durumunda bu ek ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilecek. Yeni uygulamada yemek bedeli istisnası yalnızca fiilen çalışılan günler için uygulanacak. Tatil, rapor veya izin günlerinde yapılan ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmeyecek. Öte yandan işverenlerin yemek ücretini asgari ücretin içinde göstermesinin de önüne geçildi. Düzenlemeye göre yemek bedelinin asgari ücrete ek olarak ödenmesi gerekecek. SGK, yemek bedeli adı altında farklı ödemeler yapılarak primden kaçınılması durumunda işverenlere idari para cezası, gecikme zammı ve asgari ücret desteğinin kesilmesi gibi yaptırımlar uygulanacağını da duyurdu.
0: Sırada farklı illerde meydana gelen olaylardan derlediğimiz haber turu var.
1: Muğla'nın Bodrum ilçesinde elektrik hattında patlama meydana geldi. İddiaya göre patlama elektrik hattına kuş çarpması sonrası gerçekleşti. Patlama sonucu elektrik teli koptu, voltaj dalgalanmasından dolayı sokak üzerindeki bir binada yangın başladı. Alevler kısa sürede büyürken binada mahsur kalan iki kadın terasa çıktı. Alevlere müdahale eden ekipler bir yandan da seyyar merdivenle mahsur kalan iki kişiyi kurtardı. Kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Bu görüntülerde Muğla'nın Bodrum ilçesinden. Yol kenarındaki taş duvara çarpan otomobil yan yattı. Olay sonrası sürücü araç içerisinde mahsur kaldı. Ekipler ve çevredekilerin çalışmaları sonucu otomobilden çıkarılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Giresun'da freni boşalan hafif ticari araç takla atarak apartman boşluğuna düştü. Araç zemin kattaki bir dairenin duvarına çarparak içeri girdi. Kazada aracın ön kısmının cam korkulukları kırarak dairenin içine girdiği öğrenildi. Büyük bir gürültüyle paniğe kapılan apartman sakinleri durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Kazada can kaybı ya da ağır yaralanma yaşanmazken araçta ve dairede büyük çapta maddi hasar oluştu. Osmaniye düz içinde 10 metrelik uçuruma düşen düve 2 gün boyunca burada mahsur kaldı. Olay Düzüçi ilçesine bağlı Yeşildere köyünde meydana geldi. Kendi imkanlarıyla hayvanını bulunduğu yerden çıkaramayan Osman Karabaş durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Sark ve kayalık arazide çalışma yapan ekipler düvenin güvenli şekilde kurtarılması için halat sistemi kurdu. Yaklaşık 5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan düve bulunduğu yerden çıkarılarak sahibine teslim edildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı sayın seyirciler. Hem maddi hem manevi olarak bazı tavsiyeler geliyor. Bu tavsiyede kasaplardan uzmanlar sağlıklı kurbanlık seçimi kadar kesim ve etin dinlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı.
1: Kurban Bayramı öncesinde Kars, Erzurum, Ardahan, Çorum, Tokat ve Amasya gibi çeşitli illerden Ankara'ya gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını pazarda satışa çıkardı. Tüm Kasaplar ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sebahattin Bulut, burada kurbanlıklarla ilgili dikkat edilmesi gereken hususları anlattı. Bulut, kurban pazarında kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gereken hususları sıraladı.
5: Vücudunda yara olmayacak, topal olmayacak, kör olmayacak, boynuzları kırık olmayacak, zayıf olmayacak, cılız olmayacak, kemikleri görünmeyecek. Bu şekilde şu gördüğünüz hayvan tam kurbanlık hayvan. Burun akıntısı olmayacak, göz akıntısı olmayacak. Alt iki dişinin kapak atmış olmasına dikkat etmesi gerekiyor. Dişleri bu şekilde olacak hayvanın.
1: Kurbanlıkların kesilmesinin ardından hisselere nasıl ayrılacağı ve kesim yerlerinin püf noktalarını göstererek anlatan Bulut, kesim işinin ehli insanlara verilmesinin önemine vurgu yaptı. Bulut, etlerini evlerinde doğramak isteyenlere de uyarılarda bulundu.
5: Eklem yerlerinden kesilip birer birer kuşbaşısını, kıymalığını, büftekliğini ayırıp o şekilde istifli bir şekilde dolabına yerleştirebilir. Dolaplarında dinlendirip ertesi gün mahalle kasaplarına götürüp kıymalarını çektirebilirler.
1: Kurban Bayramı'nda farklı meslek gruplarının sokaklarda kıyma çektiğine dikkati çeken Bulut şunları kaydetti.
5: Kurban Bayramı geldiği zaman da herkes kasap oluyor. Kıyma makineleri çıkarılıyor. Merdiven altı diye tabir ettiğimiz yerlerden hijyeniksiz bir ortamda çıkarılıp sokak aralarında sıradan vatandaşların rastgele kurban etlerini çekiyorlar. Gıda terörüne etlerinizi teslim etmeyin.
0: Şehirler arası otobüs biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Hareket saatinden 12 saat öncesine kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi.
1: Şehirler arası yolcu taşımacılığında yeni bir dönem başlıyor. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikte şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılması zorunlu hale getirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yolcu haklarına yönelik yapılan düzenlemelere işaret ederek, vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına şehirler arası otobüslerde hareket saatine 12 saat kalana kadar tam ücret iadesi yapılmasını zorunlu hale getirdik dedi. Ayrıca sefer başlayana kadar açık bilet düzenlemesinin de zorunlu olduğunu kaydeden Uraloğlu, otobüs firmalarının ücret tarifelerini bakanlığa önceden bildirebilmesine imkan sağlandı. Firmalar azami bir ay sonrasına kadar geçerli olacak tarifeleri sisteme tanımlayabilecek ve gerekli durumlarda 10 gün içinde düzeltme başvurusu yapabilecek ifadelerini kullandı.
0: Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 18 Mayıs'ta başlayacağını açıkladı. Diyanet ayrıca 2026-2027 birinci dönem umre için başvuruların başladığını da duyurdu.
1: 2027 hac kayıtları başlıyor. Açıklama Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, hacı adayları ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini 18 Mayıs'la 19 Haziran tarihleri arasında E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 ile 2027 birinci dönem umre turları için başvuruların başladığını duyurdu. Açıklamada kutsal yolculuğa çıkmak isteyenlerin başvurularını il ve ilçe müftülükleriyle E-Devlet üzerinden gerçekleştirebileceği belirtildi. Kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için sağlık tedbirleri kapsamında aşı uyarısı da yapıldı. Umre yolcularının banka dekontuyla birlikte il sağlık müdürlüklerince belirlenen merkezlere giderek konjüge meningokok menenjit aşısını yaptırmaları ve aşı kartlarını seyahat süresince yanlarında bulundurmaları gerektiği vurgulandı.
0: Şu Şanlıurfa'da çok sayıda sivil toplum kuruluşunun katılımıyla Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması yapıldı. Açıklamada şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklere karşı toplumsal duyarlılık çağrısı yapıldı.
6: Reytingde dönüyor.
1: Şanlıurfa'da aile yapısının korunması ve çocukların zararlı içeriklerden uzak tutulması için Temiz Ekran Hareketi kapsamında ortak basın açıklaması düzenlendi. Şanlıurfa Aile Platformu ve Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleşen program, Cuma namazı sonrası Dergah Camii'nde yapıldı. Programda şiddeti, bağımlılığı ve ahlaki yozlaşmayı normalleştiren içeriklerin toplum yapısını olumsuz etkilediği vurgulandı. Etkinlikte konuşan Ahmet Mevlüt Balıkçı, ekranlar üzerinden kültürel emperyalizmin yayıldığını söyledi.
7: Aziz milletimiz, ülkemizin önde gelen sivil toplum platformları 81 ilimizde bu ortak açıklamayı hep beraber yapıyor. Günümüzde ise küresel emperyalizmin işgal girişimiyle karşı karşıyayız. Artık tehlike ekranlar üzerinden geliyor. Hedefte çocuklar, zihinler, değerlerimiz ve geleceğimiz var. Bu mesele milli güvenlik meselesidir.
1: Balıkçı, şiddetin, suçun ve mafyanın özendirildiği yapımları istemediklerini belirterek ilgili kurumları göreve davet etti. Açıklamada ayrıca Siyonist işgal rejimini destekleyen firmaların yüksek reklam bütçeleriyle yayıncı kuruluşlar üzerinde baskı oluşturduğu ifade edildi.
0: Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen 6. Çermik Kitap Fuarı öğrencilerden ailelere kadar geniş katılımla gerçekleşiyor. Fuara katılanlar kitap okuma alışkanlığının çocukların gelişimindeki önemine dikkat çekti. Ailelere rol model olma çağrısında bulunuldu.
8: Mümkün olduğu kadar çocuklarımızı kitap okumaya yönlendirmemiz lazım. Mümkün olduğu kadar telefondan, tabletten, bilgisayar gibi şeylerden uzak tutup sosyal hayata yönlendirmemiz lazım. Akşamları evde 45 dakika kitap okuma saatimiz var. Evde her şey kapanıyor.
9: Teknolojinin panzehiri kitaptır. Eğer çocuğa mesela sadece klasik olarak işte teknolojiden uzak dur, yapma demek yetmiyor. Bunun boşluğunu da doldurmamız lazım. Çünkü bağımlılığın boşluğunu doldurmak için yeni alternatifler sunmak lazım. Kitaplar da bunun panzehiridir yani. Çocuklar kitabın vermiş olduğu hazzı alırsa işte bu sefer bağımlılıktan kurtulabilir. Kitap da bunun en iyi yolu. Şimdi teknolojide artık bu kısa videolar, Reels videolar insan zihnine ciddi anlamda zarar veriyor. Beyin çürümesini de, beyni yeşertmenin de en iyi yolu kitap okuyarak beynimize kelime tohumları atmaktır. Aileler sadece söylemle değil de davranışlarıyla ev içinde sosyal bir ortam, bununla ilgili bir kültür oluşturursa kendileri ev içinde kitap okuma saatleri, kitap okuma zamanları model olarak, taklit, rol model alarak yaparsa ciddi anlamda kitap okuma seviyesi artar. Yani sadece söylemle olmaz. Mesela çocuğa git kitap oku deyip televizyon izliyorsak, telefona bakıyorsak etkili olmaz. Kendi davranışlarımızda da rol model olmamız lazım.
10: Vallahi önce kendimiz buna ara vermemiz gerekiyor ki çocuklar da bizden örnek alıp geçsinler. Kendimize dikkat edersek zaten onlar da bizden örnek alıp yaparlar bunu. Çocukların kitap okumasını istiyorsanız önce kendiniz okuyun ki onlar da okusunlar.
0: Dünyada doğum oranları son yıllarda hızla düşüyor. 195 ülkenin 3'te 2'sinde doğurganlık oranı nüfusun kendini yenileme oranı olan 2,1'in altına düştü. Küresel doğum oranlarındaki tarihi düşüşün bir şok nedeni var. Araştırmalara göre akıllı telefonlar, sosyal medya, yalnızlaşma, konut krizi dünya genelinde evlilikleri ve çocuk sahibi olma oranlarını hızla düşürüyor.
1: Dünyada doğum oranları son yıllarda hızla düşüyor. Ev yok, evlilik yok, çocuk yok. Dünya yeni küresel krizle karşı karşıya. Uzmanlar bunun artık yalnızca ekonomik nedenlerle açıklanamayacağını belirtiyor. Araştırmalara göre dünyadaki 195 ülkenin 3'te 2'sinden fazlasında doğurganlık oranı nüfusun kendini yenilemesi için gerekli kabul edilen kadın başına 2,1 çocuk seviyesinin altına indi. 66 ülkede doğum oranları 2 çocuktan çok tek çocuğa yaklaşırken bazı ülkelerde kadınlar arasında en yaygın çocuk sayısı 0 haline geldi. Doğum oranlarındaki düşüş yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, gelişmekte olan ülkelerde de hızlandı. Meksika'da doğurganlık oranı ilk kez ABD'nin altına inerken Brezilya, İran, Tunus ve Sri Lanka gibi ülkelerde de benzer eğilimler görülüyor. Uzmanlar bu durumu zenginleşmeden yaşlanmak olarak tanımlıyor. Veriler, temel sorunun artık çiftlerin daha az çocuk yapması değil, daha az insanın evlenip aile kurması olduğunu gösteriyor. Araştırmalarda akıllı telefonlar ve sosyal medyanın etkisine de dikkat çekiliyor. Yüksek hızlı internet ve 4G teknolojisinin erken yayıldığı bölgelerde doğum oranlarının daha hızlı düştüğü belirtiliyor. Uzmanlara göre sosyal medya beklentileri değiştirirken gençlerin gerçek hayattaki sosyal bağlarını da zayıflatıyor. Ekonomik sorunlar da tabloyu ağırlaştırıyor. Özellikle barınma sorununun gençlerin aile kurmasını zorlaştırdığı ifade ediliyor. ABD ve İngiltere'de ev sahipliğinin azalması ve gençlerin daha uzun süre aileleriyle yaşaması doğurganlıktaki düşüşün önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Uzmanlar, küresel nüfusun yaşlanmasının iş gücü piyasası, ekonomik büyüme, emeklilik sistemleri ve toplumsal yapı üzerinde uzun vadeli baskılar oluşturabileceği uyarısında bulunuyor.
0: Bu haberimizle birlikte ana haber.

0: evin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC iş makineleri psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park Karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar. Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
3: Açılıyor, açılıyor! Yeşilçınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşilçınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşilçınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
2: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 92 34.
4: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 65 28 Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
5: Bilen kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen kavurmacımın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açık.

0: olacaktır. Bilen kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Işıl Tın'ın adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372.
3: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allah-u Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
2: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
5: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 52 15.
2: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Çağrı Efendim.

0: Denilmiştir ki, aklın olgunlaşması Allah'ın rızasına tabi olup öfkesine yol açacak şeylerden uzak durmakla olur.
1: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
2: Çağrı Efendim.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Abdullah İbni Abbas, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığında söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu sözü müşrikler, bakın size karşı bir ordu toplanmış, onlardan korkun ve korunun dediklerinde söylemiştir. Nitekim bu söz Müslümanların imanını arttırdı ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir demişlerdi. İbn Abbas'ın değişik bir rivayeti şöyledir. İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman son sözü Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bana yeter, o ne güzel vekildir demek olmuştur.

0: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.
1: Allah Resulü'nden mesajlar. Allah için beyti hac etmek, yol bulup güç yetiren insanlara bir görevdir. Dinde zorlama yoktur. Zira doğruluk, sapıklıktan apaçık belli olmuştur. Allah Resulü'nden mesajlar.

Bir gün kendisinden yaşça küçük bir dostunun omuzlarından tutarak şöyle demişti. Sen dünyada garip bir kimse yahut bir yolcu gibi yaşa. Her zaman hüzünlü ve mütebessim bir haletle dururdu. Yüzünde daima ışıldayan bir parlaklık olurdu. Adet üzere sarf edilen hiçbir kötü sözü ağzına almadı. Sıkıntılı hallerinde kabalaşmaz, bağırmazdı. Fakirlerle birlikte yerdi. Öyle ki onlardan ayırt edilemezdi. Önüne ne konulursa yerdi. Sade kıyafetler giyer, gösterişten hoşlanmazdı. Allah'ım, zulmetmekten ve zulmedilmekten sana sığınırım.

0: Her güne bir dua.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar.

0: sigortacılık adına tüm işlemleri yaptırabilirsiniz. Akyüzler Sigorta olarak size özel fiyatlar için bizden fiyat almadan karar vermeyin. İrtibat adresi Luna Park arkası Tema Parkı karşısı Akyüzler Sürücü Kursu 6 Kayapınar Diyarbakır 0540 234 2021.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı diğer elit pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Açılıyor, açılıyor! Yeşil Çınar Dinlenme Tesisleri 17 Mayıs'ta muhteşem sezon açılışıyla sizleri bekliyor. Olimpik yüzme havuzu, eğlenceli su kaydırakları, ferah piknik alanları ve eşsiz lezzetleriyle bu yazın adresi yine Yeşil Çınar. Dev kadromuz ve yenilenen konseptimizle sizleri ve ailenizi unutulmaz bir yaz eğlencesine davet ediyoruz. Bu yazın keyfi Yeşil Çınar'da. Telefon 0552 748 26 21.
1: Medine Hac Malzemeleri Toptan ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751. Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532 295 93 31 0552 400 87 82.
4: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0 0533 613 31 34.
5: İsot King Çiğ Köfte. Bu lezzeti mutlaka tadın. Çiğ köftenin kaliteli, güvenilir adresi İsot King Çiğ Köfte. Acımız büyük, keyfimiz yerinde.
6: Altının en parlak hali olan değerin adresinde buluşmaya hazır mısınız? Sincar Gold, hayatınızın değerli anıları ve yatırımları için tüm ihtişamıyla ve tüm seçenekleriyle, mutluluğun ışıltısıyla mücevherat adına kolyeden yüzüğe, bilezikten küpeye, künyeden bilekliğe ve daha birçok çeşit seçeneğiyle sizleri Sincar Gold'a bekliyoruz. Hayatınıza mutluluk katan değerli anlarınız Sincar Gold'la değerlensin. Siz bizim için değerlisiniz. Bize sormadan altın almayın. Sincar Gold, Gaziler Çeşme Durağı karşısı Kayapınar Diyarbakır. Başka şubemiz yoktur. Telefon 0533 967 4534.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi Salı Pazarı karşısı Bağlar Diyarbakır. Telefon 0532

0: 0595-93-31 0552-400-87-82
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
2: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521 0546 503 0521.
3: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
0: Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225. Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Çağrı FM.
6: Hadislerin Gölgesinde başlıyor.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedinil emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Sabır konusunu işliyorduk. Sabır mühim bir şey ki, sabır Allah'ın insana verdiği en büyük değerlerden, en büyük erdemlerden ve en büyük meziyetlerden bir tanesidir. Çünkü sabır olmadan bu dünya hayatında yaşayabilmek, bu dünya hayatı sürdürebilmek neredeyse imkansız olurdu. O yüzden Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. La yükellifullahu nefsen illa Allah kullarına kaldıramayacağı, gücünün yetmeyeceği şeyi yüklemez. Yani sadece kaldırabileceği şeyleri yükler. Bu da gösteriyor ki bu imtihan yurdu olan dünyada başımıza gelen, hoşumuza gitmeyen, nefsimize ağır gelen, bizi zorlayan, bizi darda zorda bırakan, bazen nefesimizi kesen hastalıktır, ölümdür, bela musibettir, afettir. Bu gibi olayların karşısında aslında bize yeterli miktarda bir sabır verilmiş. Bir sabır gücüne aslında biz sahibiz. Bu sabrı yerine yerinde kullanmadığımız zaman, suistimal ettiğimiz zaman o sabır, o anlık, o ani gelen karşılaştığımız musibete karşı yetersiz kalabiliyor. Bununla ilgili Üstad Bediüzzaman Hazretleri rahmetullahi aleyh çok güzel bir örnek veriyor. Bu sabrını gereksiz yerlere harcayıp o anlık musibete karşı anlık göstermesi gereken, sabır göstermesi gereken olaylara karşı sabredemeyenlerin durumunu, ordusunu, askerlerini gereksiz bir şekilde sağa sola öne arkaya dağıtan bir ordu komutanına ve onun hezimetine benzetiyor. Onun üzerinden ifade ediyor. Diyor ki aslında Allah Azze ve Celle insana yeteri kadar sabır vermiş. Ama insanoğlu bu sabrı yerinde kullanmadığı zaman başına gelen musibet esnasında sabırsızlık gösterebiliyor. Nasıl? Diyor, bir komutan düşünün, ordunun başındaki bir komutanı diyor hayal edin ve o komutan emri altında binlerce askeri var. Normalde çok güçlü bir askeri birliğe, güce sahip. Bazı ufak tefek tehlikelere karşı sağ kanadını bir yere gönderiyor, sol kanadını bir yere gönderiyor, ön kuvvetlerini bir yere gönderiyor, arka kuvvetlerini bir yere dağıtıyor, gönderiyor. Merkezi gücünü zayıflatıyor. Diyor düşman ufak bir askeri güçle saldırdığında ise bu sefer tutunamıyor, mağlup olmak zorunda kalıyor. İşte diyor insanoğlu da aslında Allah Azze ve Celle tarafından çok muazzam bir sabır gücüyle donatılmış. Ama insan da bazen, belki bazen farkında olmayarak geçmişe takılıyor. Geçmişte başına gelen olaylara takılıyor. İşte şöyle yapmalı mıydım, şöyle yapsa mıydım, yapmasa mıydım, şuraya gitse miydim, gitmese miydim gibi aslında hiçbir şey ifade etmeyecek, ona hiçbir şey kazandırmayacak geçmişiyle alakalı yerlerde kendini tüketiyor, sabrını tüketiyor, gücünü tüketiyor. Geleceği düşünüyor, bana ne olacak, eşime ne olacak, çocuklarıma ne olacak, ne olacak bu dünyanın hali, torcak, işim ne olacak, ben nasıl olacağım diye diye bunları da düşüne düşüne sabrının bir gücünü de orada, kuvvetini bir de orada tüketiyor. Sağa tüketiyor, sola tüketiyor ve bu esnada başına gelen bir musibet karşısında ise bu sefer o musibet ona çok ağır gelmeye başlıyor. Ne yapıyor bu sefer? Artık sitem etmeye, isyan etmeye, eyvah demeye, hatta Allah muhafaza benze Allah'a böyle çok isyankar, cüretkar bir şekilde hesap sormaya başlıyor. Bu niye benim başıma geldi? Niye ben? Günahım neydi? Halbuki bu bir dünya, bu imtihan yurdudur. Allah Azze ve Celle bu dünyayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönlüne göre yapmadıysa hiçbirimizin gönlüne göre olmayacak. Dolayısıyla bu noktada bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Yani bu dünya batı düşüncelerinin, batılı artık fikirlerin ikisinde kalarak bu dünyayı belki yalancı bir cennet şeklinde tasavvur etmeye başlıyoruz veya dünyamızı bir cennet gibi düzenlemeye başlıyoruz ya da çalışıyoruz. Ama bunun bir imtihan yurdu olduğunu, tek düze gitmeyeceğini, Allah Azze ve Celle'nin her şeyi böyle tek düze bir şekilde bize vermeyeceğini unutuyoruz. Dolayısıyla imtihan yurdunda olduğumuzu unutmazsak, Allah'ın bizi daima hesaba, doğrusu imtihana tabi tuttuğunu unutmazsak, başımıza gelen bela musibetlere karşı çok daha dirençli olacağız. Bugün sabrın da en büyük müfessiri olan Gazze halkını göz önüne getirelim. Allah onları muhafaza etsin, muvaffak etsin, muzaffer etsin, düşmanlarını kahru perişan etsin. Bu noktada hakikaten birçok ayetin, birçok hadisin bugün gerçek hayatta yaşayan müfessirleri olarak karşımızda duruyorlar. Dolayısıyla onlara baktığımızda o bela musibetlere karşı nasıl dayanıyorlar? Onların da canı acıyor. Onlar da evlatlarını yitiriyorlar, eşlerini yitiriyorlar, evlerini yitiriyorlar. Bütün bir hayat boyunca topladıkları bütün birikimlerini kaybediyorlar. Başlarına bomba yağıyor, bir damla suya hasret kalıyorlar, bir lokma ekmeğe hasret kalıyor. Geçen bir sosyal medya kullanıcısı paylaşmıştı Filistinli. Diyordu ki 15 ay sonra yediğim ilk tavuk eti diyor. Ama bunda onları dirençli kılan nedir? İşte Allah'a olan bağlılık, bu dünyanın bir imtihan yurdu olduğu, bunun hiçbir zaman akıllarından çıkmaması dolayısıyladır. İşte biz de meselelere bu gözle baktığımızda, yakinimizi, imanımızı böyle güçlü tuttuğumuzda, sabrımız da bela musibetlere karşı çok dayanıklı, çok güçlü olacak. Bununla ilgili Enes bin Malik'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam merren nebiyyü bi imraetin tebki inde kabrin. Diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir kabrin başında ağlayan bir bayana uğruyor. Oradan geçerken bir bayanı görüyor. İmam Müslim'in rivayetinde tebki ala sabiyin leha. Yani kaybettiği oğluna ağlayan, küçük oğluna ağlayan bir kadına rastlıyor. Fekale ittekillâhe vasbiri. Diyor Allah'tan kork ve sabret diyor kadına. Fekalet kadın diyor ki ileyke anni diyor benden uzaklaş diyor. Fe inneke lem tusabbi musibeti. Diyor sen benim başıma gelen musibetle sen sınanmadın. Sen böyle bir musibete uğramadın. Ve lem te'arifuhu. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımıyor. Fekile la innehun nebiyyü. Kadına diyorlar ki tabi Peygamber Efendimiz bakıyor ki kadın hakikaten çok acı bir durumdadır. Mahzun bir durumdadır. Üzerine git gitmiyor, sesini etmiyor, onu orada bırakıp gidiyor. Onun yanına geliyor da diyorlar ki innehun nebiyyu diyor. Efendimiz aleyhissalatu vesselam sana öyle cevap verdin de kim olduğunu biliyor musun? Fe'etet baben nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselamın kapısına geliyor kadın. Felem tecid indehu bevvabine. Tabi Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir kral değildi, bir hükümdar değildi. Kapısında da herhangi bir kapıcı, koruyucu, koruma yoktu yani. Özellikle buna dikkat çekiyor hadiste. Kapısında hiçbir kapıcı görmedi, hiçbir koruma görmedi. Fekalet lem a'rifuk. Ben seni tanımadım. Fekale innemes sabru inde sadmetil ula. Efendimiz aleyhissalatu vesselam ona buyuruyor ki sabır, yani asıl sabır. İnneme yani inneme hasr edatıdır. Sabır ancak sabır. Sabır fakat sadece ilk vuruş esnasında olan sabır. Yani musibetin ilk anında, musibet ilk vurduğunda sabredebiliyorsak asıl sabır odur. Çünkü 10 gün sonra, 1 ay sonra, 2 ay sonra, 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 10 yıl sonra öyle veya böyle biz o musibeti unutacak. Kimi yitirirsek yitirelim. En sevdiğimiz insanı bile yitirirsek evet musibeti uzun süre belki zaman zaman hatırlar, yine mahzun oluruz, üzülürüz, ağlarız. Lakin unutulmaya yüz tutar. Yani yine sabrederiz. Ama sen mecburi bir sabır. Sabretmezsek ne yapacağız? Hiçbir şey. İşte asıl sabır, değerli olan sabır, insanın imanını, insanın yakinini, insanın karakterini, insanın kalitesini ortaya koyan asıl sabır, işte musibetin vurduğu ilk esnada ortaya konan sabır. O anda sabredebiliyorsak, o anda kendimizi kaybetmiyorsak, o anda bela musibetin niçin geldiğinin farkındaysak, inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyorsak, demek ki biz asıl sabredenlerdeniz Allah'ın izniyle. Bunu yine hakeza, bunun da yine tefsirini, bunun da böyle gerçek hayattaki örneğini Gazze'li kardeşlerimizde görüyoruz. Başlarına bombalar yağıyor, en sevdiklerini yitiriyorlar, en böyle ciğerpareleri paramparça olmuş, eşleri, hanımları, çocukları, evleri paramparça olmuş. Ne diyorlar? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun, hasbunallahu ve ni'mel vekil diyorlar. Bu imanın ifadesidir. İmandan gelen bir sabrın ifadesidir ki zaten sabırla iman birbiriyle bağlantılı bir husustur aynı zamanda. İman ne kadar kaliteli ise, iman ne kadar yakin derecesine çıkarsa sabır da o kadar kaliteli olur. Bela musibetlere karşı insan o kadar dayanıklı olur. Dolayısıyla bizim bu noktada buna dikkat etmemiz lazım. Yani bela musibet başımıza gelebilir. Sevdiklerimizi yitirebiliriz. Eşimizi, dostumuzu, çocuğumuzu kaybedebiliriz. Ama bu dünyada olup bitmekle bitmiyor. Bunun bir de uhrevi boyutu var, ahiret boyutu var. Orada kendimizi kaybetmeden güzel bir sabırla bunu karşılarsak Allah Azze ve Celle bunun mükafatını cennet olarak bize verir ki okuyacağımız ikinci hadis bunu ifade ediyor. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Diyor Ebu Hureyre'den gelen rivayette Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Bu kutsi bir hadistir. Kutsi hadis yani ravisinin Efendimiz aleyhissalatu vesselam olduğu yani Allah'tan naklettiği hadistir. Yekulullahu Teala. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki Allahu Teala şöyle buyuruyor. Ma li abdil mu'mini indi cezaun idâ qabattu safiyyehu min ehli dünya thumme stahsebehu illel cennet. Diyor benim yanımda yani onun çok sevdiği, sevgilisini, dostunu, eşini, çocuğunu, çok sevdiği kişiyi aldığım, dünya ehlinden aldığım ve sabreden, mükafatını benden bekleyen mümin bir kulumun benim yanımdaki cezası yani mükafatı karşılığı sadece ve sadece cennettir. O yüzden bu ne ifade ediyor? Bu yani bu dünyada başımıza gelecek bela musibetlerin bizim için bir cennet kapısı olduğunu, bir cennet kapısı açtığını unutmadan bu olaylara bakmamız lazım. Dolayısıyla başımıza bir musibet geldiğinde sabretmesini bilmeliyiz, tahammül göstermesini bilmeliyiz, dilimize dikkat etmeliyiz. Ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması lazım. Allah'a isyan etmeden, günaha düşmeden, sitem etmeden başımıza gelen bela ve musibeti sabırla karşılamasını bilmeliyiz ki mükafatı inşallah hadiste ifade edildiği üzere cennet olsun. Rabbim bizi sabırlı kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin.
8: Hadislerin gölgesinde sona erdi.

0: Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Yavrucuğum, aile efradının yanına girdiğin zaman selam ver. Selam ver ki bu senin ve ailen için bereket olsun.

0: Allah Resulü'nden mesajlar.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
1: Çağrı FM.

Ben Filistinli doktor Ala, 9 kez doğdum aksanın kucağında, 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. 9 küçük kalp vardı düne kadar avuçlarımda, 9 umut, 9 ışık, 9 hayal, 9 ses. Her biri bir kurşunla kesilmiş 9 nefes. Dokuz gülün kokusuydu dolduran evimi, yüreğimi. Karanlıkları aydınlatan 9 kandilim vardı. Ardından sabahların sustuğu karanlık bir gece, bir patlama, bir alev ve bir hiçlik. O gece 9 adım duydum sadece. Ayak seslerini değil, vedanın adımlarını. 9 kez titredi ana yüreğim. 9 yerinden yıkıldı hayallerim. 9 dağın yükü bindi omzuma. 9 anne yerine yaş döktü gözlerim. 9 ömre yetecek yas tuttu yüreğim. Ben Filistinli doktor Ala, saymadım nice kanlı yaralar sardı bu ellerim. Ama evlatlarıma derman olamadım, neyleyim? 9 yerinden kırıldı yavrularımın kanadı. 9 kez yanıp küle döndü ciğerim. Ve 9 kez anneliğim ellerimde kanadı. Affedin kuzularım, anneniz sizi koruyamadı. Kırık oyuncaklarınız kaldı enkaz altında. Bir de yıldız gibi parıldayan masum gözleriniz. 9 odalı yüreğim tarumar oldu. Oysa düne kadar her biri bir gülüşle doluydu. İsminizi tanıyan duvarlar yıkıldı, enkaz oldu. O duvarlar ki bir cennet bahçesine şahitlik ediyordu.

0: öldüren Filistinli doktora âlâ, kanı durdurmayı, yara sarmayı iyi bilirim. Lakin bu acıya nasıl dayanacağını bilmez ana yüreğim. Ya karışların taşlara çarpıyor şimdi. Her sabah isminizi fısıldarım rüzgarlara. Filistin'in kuşları duyar, gökyüzü ağlar benimle. Adem, Meryem, Yusuf, Zeynep, Halit, Rami, Nur, Selma ve en küçüğüm Leyla. Leyla, sütün göğsümde kaldı. Ninniler dilimin ucunda, kundağın avucumda. Sen ise kefenlere sarılmış kara toprağın kucağında. 9 kere büyüttüm ben sizi, susuz, ekmeksiz. Ama imanla, cesaretle ve sevdayla. Her biriniz bir umuttunuz, her biriniz bir ayettiniz annelik kitabımda. Han Yunus'ta 9 güneş gömdüm ellerimle toprağa. Ben Filistinli doktor âlâ, 9 kez doğdum Aksa'nın kucağında. 9 kez öldüm zalimin kurşunuyla ve 9 kez gömüldüm soğuk toprağa. Ama ben 9 kez dirilmeyi de bilirim. Şahit olsun Han Yunus, şahit olsun tüm dünya. Ben Filistin toprağına kök salmış bir duayım. 9 şehit annesi, imanı sarsılmaz bir kaleyim. Yeter ki ümmet uyansın, yeter ki ümmet dirilsin. Yine doğururum şehit olacak bebekler, zulümle savaşacak yiğitler. Gazze için, Filistin için ve özgür Kudüs için. Ve özgür Kudüs için.
1: İnsan vücudu ile ilgili ilginç bilgiler. Sarışınların daha çok saçı vardır. Saç rengi, saçın gürlüğünü de etkiliyor. Ortalama bir insanın başında 100 bin saç kökü var ve her bir saç kökü insanın hayatı boyunca 20 ayrı saç üretebiliyor. Sarışınların ortalama 146 bin saç köküne karşılık siyah saçlıların 110 bin, kahverengi saçlıların 100 bin ve kızıl saçlıların 86 bin saç kökü var. El tırnakları, ayak tırnaklarından yaklaşık 4 kez daha hızlı uzuyor. El tırnaklarınızı daha sık kestiğinizi fark ettiyseniz, bunda bir yanlışlık yok. Açıkta bulunan tırnaklar daha hızlı uzuyor. Tırnakların ortalama uzama hızı ayda 2,5 milimetre kadar. İnsan saçının ömrü ortalama 3-7 yıl arası. Her gün çok miktarda saç kaybetmenize rağmen, herhangi bir saç telinin ömrü aslında oldukça uzun, tabii özellikle koparılmazsa. Aynı saç teli defalarca tıraş, boya vesaire gibi şeyler görecektir.
2: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
3: Çağrı FM.

Cömertlik, şerefleri koruyan bir sıfattır. Hilm ve yumuşaklık, kötü kişilerin ağzını bağlar, bağışlamak üstün olmanın zekatıdır. Hıyanet eden dostu terk etmek tesellidir. Danışmak doğru yol üzere olmaktır. Sadece kendi aklıyla iş gören kendisini tehlikeye atar. Sabır düşmanı alt eder. Zenginliğin en üstünü her türlü arzuyu terk etmektir. Sevgili oğlum, yoksul düşmenden korkarım. Yoksul düşmekten Allah'a sığın. Çünkü yoksulluk dini noksanlaştırır, aklı şaşırır, dostluğu giderir. Bil ki yoksulluk büyük bir beladır. Ondan da zor olanı beden rahatsızlığıdır. Ondan da çetin olanı gönül rahatsızlığıdır. Bil ki mal genişliği ve bolluk nimetlerdendir. Fakat maddi bolluktan daha üstün olan şey beden sıhhatidir. Beden sıhhatinden de üstün olan gönül huzurudur. Söz söylemezsen senin hükmüne tabidir ama söylemeye başladığında sen onun mahkumu olursun. Paranı pulunu nasıl gizliyorsan sözünü de öylece gizle. Nice söz vardır ki nimeti giderir, zahmeti getirir. Kimin sözü çoğalırsa yanlışı da çoğalır. Kim çok yanılırsa utancı azalır. Utancı azalanın gönlü de ölür. Gönlü ölenin sonu ateştir.

Merhamet edenlere Rahman da merhamet eder. Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.

0: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.
1: Şimdi reklamlar.
2: Akyüzler sürücü kurslarından duyurulur. 4. şubemiz Akyüzler İş Makineleri ve Operatörlük Kursu hizmetinizde. Tüm ehliyet sınıflarında iş makineleri ehliyetinde dev kampanya. SRC'de Çağrı FM dinleyicilerine özel net 6000 TL indirim. Kurslarımızda SRC, iş makineleri, psikoteknik kayıtlarında bizden fiyat ve bilgi almadan karar vermeyiniz. Türkiye'de 3 bayan hocayla direksiyon dersi veren tek kurs. Diyarbakır Direksiyon Sınavı'nda en yüksek başarı oranı Akyüzler Sürücü Kursu'nda. Bu sektörde rakipsiz değil ama birinciyiz. Adres Merkez Şube Tema Park karşısı 0542 234 7021. VIP Şube Winstown AVM civarı Kayapınar.
3: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın,

0: açlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
1: Diğer elit pastaneleri tatlı mutluluğunu sofralarınıza taşıyor. Cevizli baklava ve şekerpare 180, cevizli sarma ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava 400, fıstıklı soğuk baklava, fıstıklı baklava ve fıstıklı kadayıf 500. Yaş ve kuru pasta çeşitleriyle kaliteyi az paraya satan tatlı diyarı Diğer Elit Pastaneleri Merkez Musa Anter Caddesi, Şube Ahmet Kaya Caddesi üzeri Demet Evler Camii aşağısı Diyarbakır. Telefon 0412 252 1696 0412 503 1721.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toplam ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toplancılar sitesi P Blok Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
3: Kurban teslimiyettir. Fedakarlıktır, paylaşmaktır. Gelin bu bayramda kurbanınız kardeşliğinizin şahidi olsun. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız umut olsun. 0543 870 8132 www.umutkervanı.org.tr.
1: Medine Hac Malzemeleri Toplam ve Perakende Satış Mağazası. İhramdan eşarp ve şala, seccadeden takkeye, tesbihten hediyeliklere, hurmadan orijinal esans çeşitlerine ve daha birçok şeyi arayıp da bulabileceğiniz hac malzemeleri satış noktasıyla hizmetinizdeyiz. Medine Hac Malzemeleri Satış Mağazası, Medine Bulvarı Namık Kemal Lisesi karşısı, Bağlar Diyarbakır. Telefon 0538 402 2928 0530 621 5751.
4: Doğruluğun ve zarafetin adresi Elmacı Kuyumcu. Doğru yatırım, güzel ahlak, hesaplı alışveriş ve kaliteli işçilikle her hafta yepyeni şık modellerle geçmişe güven, geleceğe emin adımlarla bakan yatırım uzmanınız Elmacı Kuyumculuk. Az tasarrufla çok biriktireceğiniz adres Elmacı Kuyumculuk. Elmacı Kuyumculuk Sakarya Caddesi'nde.
1: Şube 50. metre yol üzeri Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi, Kütüphane Karşısı, Mersitesi 6 Kayapınar.
4: Telefon 0412 236 36 çift 0 0543 158 31 34.
5: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, ilk sol D blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082 0536 614 6528 Işık Otomotiv.
1: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
6: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
1: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri, Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 9372. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 7225.
8: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi kahve önü durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
9: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
1: Olgunlar Aktar Baharat ve Bitkisel Ürünler Merkezi. Hayatınıza, sağlığınıza, damağınıza gelen doğal ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şekerlemeden kuru kahveye, bakliyattan kurutulmuşluklara, leziz lokum ve kuru yemişlere, bitkisel kozmetikten şifalı bitkilere kadar arayıp bulabileceğiniz ürünlerin adresi Olgunlar Aktar. Şube 1 Huzur Evleri Sıtkı Güral Caddesi, Eski Huzur Düğün Salonu karşısı. Telefon 0555 754 1945 0534 488 66 çift 0. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
10: Reklamları dinlediniz.
11: Çağrı FM.
12: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
11: bu çağrıya kulak verin.
12: Çağrı FM.
13: Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Birbirinizi sevmenizi sağlayacak bir şeyi göstereyim mi? Aranızda selamı yaygınlaştırın.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: İbni Ömer'in Allah onlardan razı olsun şöyle dediği rivayet edilmiştir. Çok sevdiğim bir kadınla evliydim. Babam Ömer o kadından hoşlanmıyor ve onu boşamamı benden istiyordu. Ben de boşamak istemedim. Bunun üzerine babam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bana o kadını boşa diye emretti.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Ebu Said Abdullah İbni Mugaffel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sapanla taş atmayı yasakladı ve sapan taşı avı öldürmez, düşmanı yaralamaz. Fakat göz çıkarır ve diş kırar. Müslim'in bir başka rivayeti şöyledir. İbni Mugaffel'in yakınlarından biri sapanla taş atmıştı. İbni Mugaffel o kimseyi sapanla taş atmaktan yasakladı ve kendisine şunları söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sapanla taş atmayı yasakladı ve bununla avlanılmaz buyurdu. Bu adam bu işi tekrarlayınca İbni Mugaffel şöyle söyledi. Ben sana Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem bunu yasakladığını haber veriyorum. Sen ise aynı şeye devam ediyorsun. Eğer bunu yapmakta devam edersen seninle asla konuşmayacağım.

0: Her kim Müslüman kardeşini bir günah yüzünden ayıplarsa, onu kendisi işleyinceye kadar ölmez.
1: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

Ben seni görmeden sevdim. Yorgun gecelerde titreyen, bir yanı yetim, bir yanı öksüz yüreğimle sevdim seni. Ey gönül bahçemde büyüttüğüm nazlı çiçek, ey sevdamın adı, aşkın gerçek anlamı. Bu hasret, bu gurbet, söyle, söyle ne zaman bitecek? Ben seni görmeden sevdim. Yolunu gözledim bir Medine sabahı. Ellerimde güller, güller ki kokunu aldığım, kokunu alıp yandığım, yanıp yanıp ağladığım. Ben seni görmeden sevdim. Gözlerini gözlerime değdir efendim. Ellerini ellerime. Sevmeyi senden öğrendim ilkin. Sevilmesi gereken her şeyi senden. Şefkat seninle mana buldu. Buz çöllerini seninle açtım. Ab hayat sundun sıcak ikliminle. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim. Ben seni görmeden sevdim. Bahar yüzlü insanlar bildim. Etrafında pervane. Onlardan biri olmak istedim hep. Her emrine amade. Seninle yaşamak. Seninle ölmek. Seninle ağlamak. Ve seninle tebessüm etmek. Aynı sofrayı seninle paylaşmak istedim. Ama en çok seni. Seni görmek istedim.

seni görmeden sevdim. Veysel Karani sabrıyla büyüttüm sevgimi. Hüznü yoldaş ettim. Kah yeller gibi estim Yemen'de. Kah Mecnun gibi düştüm çöllere. Bil ki ölüm kapımı çalıp geldiğinde, ne zaman, nasıl, kim bilir nerede, ben seni görmeden sevdim. Ben seni görmeden sevdim. Rüyalarım var sana dair. Özlemlerim var sana. Al yüreğim senin olsun sultanım. Uyandır beni aşka. Ey gül-i vefa, ey rahmet sağanağı. Yağmur yağmur, tane tane düştün de gönlüme. Kurak topraklarım, hayat buldu gelişinle. Ben Leyla çölünde seraplar gördüm çok zaman. Boş hülyalara daldım, kayboldum. Su içtiğim pınarlara ateşler dokundu. Ben aşkımın hicranını sırtımda taşıdım. Ben seni görmeden sevdim. Seni görmeden seven milyonlarca sevdalı gibi. En berrak duyguları besledim sana. En nadide hisleri. Gel efendim. Al götür beni uzaklara. Düşmeden gülüm tuzaklara. Gözlerimde yaş akar durur. Bu ayrılık beni yakar vurur. Gözlerini gözlerime değdir. Ellerini ellerime efendim.

Kur'an coğrafyasının değişik iklimleri olan değişik surelerden hiç olmazsa küçük küçük parçalar ezberleyiniz. Anlamını bilerek namazlarınızda okuyunuz bunları. Göreceksiniz, namazlarınızdan farklı bir haz almaya başlayacaksınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Akas Gayrimenkul. Daire, dükkan ve arsa yatırımlarında profesyonel danışmanlık sunar. Güven, tecrübe ve doğru yönlendirmeyle kazandıran yatırımlar için Akas Gayrimenkul. Hayalinizdeki ev ve dükkanı bizimle bulmanın mutluluğunu yaşayın. Akas Gayrimenkul, Fırat Mahallesi, Baba Tahir Caddesi, Şehir Hastanesi, 7 İklim Koleji Yanı, Kayapınar, Diyarbakır. İletişim numaraları 0539 617 0050 0507 852 9234.
2: Kalitenin adı, lezzetin tadı Yenişehir Kuruyemiş. Harika bir tat, muhabbeti getiriyor. Yenişehir Kuruyemişçilik, gönülle işlenen, samimiyetle pişirilen, itinayla sergilenen, özlemle beklenen kuruyemişin damak muhabbet adresi Yenişehir Kuruyemişçilik. Toptan ve perakende satışlarımızla halkımızın hizmetindeyiz. İmalat adres, Toptancılar sitesi, P Blok, Diyarbakır. Telefon 0532 690 0837. Şubeler, Dağkapı, Gazi Caddesi, Çamlıca ve Ofis Gevran Caddesi.
1: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı Karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 200

0: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
1: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
2: Kadayıfçı Hacı Seyit'ten tatlı yiyelim, tatlı söyleyelim kampanyası. Cevizli baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi'yle şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
3: Işıtının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
4: Tatlar bir harika. Nefis kızartılmış halka ve tulumba tatlılarını ustasında tatmak ister misiniz? Arkadaş Tatlı ve Dondurma sizlere leziz tatlı anlar için hizmet sunuyor. Ayrıca Arkadaş Tatlı ve Dondurma'da her türlü tatlı siparişi alınır. Arkadaş Tatlı ve Dondurma, Cemiloğlu Caddesi Kahve Ünü Durağı Bağlar. Telefon 0530 691 5215.
2: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımız da fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletti Park Yanı, Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 2121. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
5: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
6: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 çift 0. 0533 613 31 34.
7: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
6: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla

0: hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde. Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
3: Ya Mubdi, ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyi, ya Muhyi, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez, kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim. Başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, ya Ehad, varlığımın ayinesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetim. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, ya Samet, doğurmadın, doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir, zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum, sen var eyledin. Sonraları unutulacağım, sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle, akıbetimi hayır eyle, kabrimi gülizar eyle, ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halimi. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikardır. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen mütealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusur huzurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen mütealsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir. Fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

Başkalarının açığını yakalamaktan zevk alan tipler marazi tiplerdir. Bu tipler kendi kusurlarını örtmek için başkalarının daha kusurlu olduğunu ispat etmeye bayılırlar. Öyle olmayınız ve öyle olanlarla dostluk kurmayınız. İyi biliniz ki başkalarının kusurları ve yanlışları sizin meziyet ve doğrularınız olamaz.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı FM.
2: Bir hastanın yanına varırsanız size dua etmesini söyleyin. Çünkü onun duası meleklerin duası gibidir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu, her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
2: Telefon 0412 236 0168 0533 938 70.

0: baklava 220 TL, cevizli kadayıf 320 TL, fıstıklı baklava 370 TL. Daha bitmedi. Şekerpare, kaymaklı ve peynirli kadayıf 220 TL. Hacı Seyit Baklava, Gaziler Son Durak, Mastroş Caddesi, Nevroz Caddesi, Çift Kapı, Kantar, Dicle Kent ve Seyrantepe Şubesi ile şehrimizin en sevilen tatlıcısı Kadayıfçı Hacı Seyit.
1: Işıltının adresi Zümra Gold VIP mağazasıyla sizlerle. Yeni özel konseptiyle Sakarya Caddesi'nden Hal Kavşağı'na taşındık. Geniş, ferah ve konforlu alışveriş alanımızla sizi bekliyoruz. Ayrıca çocuklar için hazırladığımız özel oyun alanımız sayesinde siz alışveriş yaparken çocuklarınız keyifle vakit geçirebilir. Altın, pırlanta ve özel tasarım koleksiyonlarımızla hem şıklığı hem de güveni bir arada sunuyoruz. Zümra Gold VIP. Işıltının en konforlu hali Hal Kavşağı'nda. Telefon 0531 665 37 47 0539 772 16 86.
0: Kalitesiyle birbirinden lezzetli tatlılarımızla fabrikadan halka. Cevizli baklava ve cevizli kadayıf 250, cevizli soğuk baklava ve fıstıklı baklava 400, fıstıklı diğer çeşitler 550, fıstıklı soğuk baklava, Hasanpaşa ve Hışır 600 TL. En uygun fiyatlara enfes tatlılar Şehri Diyar Kadayıf Baklava'da. Merkez adres Ahmedi Hani Caddesi, Sözer Yapı Sitesi numara 3 Gaziler. Şube Göletli Park yanı Orhan Doğan Caddesi, Enç Yapı Sitesi numara 1. Şube 2 Kayapınar Belediyesi karşısı. Telefon 0542 145 21 21. Şehri Diyar Kadayıf Baklava.
2: Teveccühünüzle büyümeye devam eden İnzar Turizm Hac ve Umre Organizasyonu, tecrübeli kadrolarıyla Allahü Teala'nın misafirlerine hizmet etmeye devam ediyor. Her ilden ücretsiz ara bağlantıyla direkt uçak hizmeti sunuyoruz. Sizleri de kutsal toprakların manevi atmosferini yaşamaya davet ediyoruz. İnzar Turizm'le, sevdiklerinizle en sevgiliye kısa sürede ulaşın.
0: Çakıl Gıda Şarküteri sofralarınıza lezzet taşıyor. Leziz peynir çeşitleriyle, günlük süt, köy yoğurdu ve tereyağıyla, tahin ve pekmeziyle, zeytin çeşitleri, helva, reçel, hurma, leziz fındık, sarelle ve kahvaltılıklar bulunmaktadır. Ayrıca şekerlemeler, baharatlar, kurutulmuşlar, baklagiller, taze çerezlerle şaşırtan uygun fiyat farkıyla arayıp bulabileceğiniz birçok ihtiyacınız için hizmet vermeye devam ediyoruz. Güvenilir organik ürünlerin adresi Çakıl Gıda Şarküteri Musa Anter Caddesi'nde. Telefon 0534 250 93 72.
3: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yenihal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
4: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
0: Doğruluk ve güvenin adresi Elmacı Kuyumculuk. Göz alıcı altın, takı ve ışıltı saçan mücevherler için bize uğrayın. Elmacı Kuyumculuk, bütün siparişlerinizle mutlu ve önemli günlerinizde yanınızdayız. Elmacı Kuyumculuk, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0412 236 36 00 0533 613 31 34. Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold.

0: Mücevherat 0546 189 7746 Dicle Kent Medya Kavşağı'nda.
1: Diyarbakır 639 Spor Kulübü. Önce ahlak, sonra spor sloganıyla kurulduğu günden beri başarılı bir grafik çizen Diyarbakır 639 Spor Kulübü ile spor yapmaya var mısınız? Tecrübeli antrenörler eşliğinde yeteneğine güvenen 7-30 yaş arası bütün gençlerimizi Diyarbakır 639 Spor Kulübü'ne kayıt yapmaya bekliyoruz. İletişim 0541 521 8072 0552 540 0221 Adres Yeni Hal civarı Bağcılar. Gayemiz güzel ahlaklı sporcular yetiştirmektir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Çağrı efendim.

0: damla damla. Amelsiz ahireti isteyenlerden ve olmayacak şeyleri temenni edip de sonra tevbe edenlerden olma. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı FM.

0: Oksijen ne renktir? Oksijen gaz halinde kokusuz ve renksizdir. Ancak sıvı ve katı hallerinde ise soluk mavi renkle görünür. Global internet kesilebilir mi? 1995 yılında dünya nüfusunun %1'i internet kullanıyordu. Bugün ise internet her gün milyarlarca insanı birbirine bağlıyor. Yaklaşık 4 milyar insanın internete erişimi var ve her saniye 10 kullanıcı daha online dünyaya adım atıyor. Rakam büyüdükçe internete olan bağımlılığımız da artıyor. Peki tüm dünyanın interneti kesilebilir mi? Bu soruya imkansız yanıtı vermek zor olsa da bu ihtimalin çok zor olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zira cihazlarımızı birbirine bağlayan sistemin milyonlarca farklı yol izleme şansı var ve tüm bunların aynı anda çevrim dışı olmasının ihtimali oldukça düşük. Kaç tane burun deliğimiz var? 2 tane görünen, 2 tane de görünmeyen olmak üzere tam 4 burun deliğimiz var. Oksijeni sudan alan balıklarda öndeki suyun girişini, arkadaki ise suyun çıkışını sağlayan 2 çift burun deliği bulunuyor. İnsanlardaki iç burun delikleri kafanın içinde bulunuyor.
1: Tam 99.
2: Çağrı FM.
1: Güzel şehrin farklı radyosu.
2: Çağrı FM.

Benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi, dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

Allah'a karşı gelmekten sakının. Çocuklarınız arasında adil olun. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Her güne bir dua.
1: Muzaffer Ozak, Amerika'da bir kilisede papazdan izin alarak zikir yapmışlar. Zikir sonrasında papaz Muzaffer Ozak'a dönerek, "Efendi," der, "bir şey sorabilir miyim?" Muzaffer Ozak, "Estağfirullah," demiş. "Bir değil, bin şey sorun istersiniz. Buyurun." Papaz şunu sorar: "Siz Amerika'ya geldiniz. Bizden müsaade isteyip bizim mabetlerimizde kendi dininizin icablarını icra ettiniz. Şimdi biz kalksak, Türkiye'ye gelsek ve kendi dinimizin icablarını camilerinizde icra etmek istesek bize müsaade eder misiniz?" Muzaffer Ozak hiç yutkunmadan çok net ve berrak bir üslupla papaza şu cevabı verir: "Bize göre Hazreti İsa da Hazreti Musa da hak peygamberlerdir. Hazreti İsa'ya gelen İncil, Hazreti Musa'ya gelen Tevrat da hak kitaptır. Bizim imanımızın şartları içinde Musa'ya, İsa'ya, Tevrat'a, İncil'e inanmak da vardır. Dolayısıyla Hazreti İsa ve Musa adına yapılan bütün mabetlerde İslam'ı icra etmek bizim için tabii bir haktır. Çünkü biz onların peygamberliğini tanıyoruz. Siz de bizim yaptığımız gibi peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini tanıyın, iman edin, onun ve kitabının adına yapılmış camilerde ibadet edin. Müsaade o zaman kendiliğinden çıkar zaten." Rabbimiz, beni, annemi, babamı, bütün müminleri hesap gününde affet. İbrahim Suresi 41. Ayet-i Kerime.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ali şöyle demiştir: ağlamak üç türlüdür. Allah'ın azap etmesinden korktuğu için ağlamak. Allah'ın öfke ve dargınlığından korktuğu için ağlamak. Allah ile irtibatın kesilmesinden korktuğu için ağlamak. Birinci tür ağlama günahları temizler. İkinci tür ağlama ayıplardan arındırır. Üçüncü tür ağlama kişiye Allah'ın dostu olmasını sağlar. Günahların temizlenmesinin kazancı ceza ve azaptan kurtuluştur. Ayıplardan arınmanın kazancı cennette daimi nimetler ve yüksek makamlardır. Allah'a dost olmanın kazancı Allah'ın rızasını, cemalini seyretmeyi, meleklerin ziyaretini ve bunlardan daha fazlasının verileceğini müjdelemesidir.

0: Seleme İbni Ekva, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında, sol eliyle yemek yemişti de, Rasulullah ona, sağ elinle ye, buyurdu. Adam, kibirinden dolayı, yapamıyorum, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, yapamaz ol, buyurdu. Hadisi rivayet eden Seleme'nin dediğine göre, o adam, kibrinden dolayı yapamıyorum demişti. Ravi der ki, Rasulullah'ın bu bedduasını alınca, elini ağzına götüremez oldu.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Hazreti Ebubekir şöyle demiştir: üç şey, üç şeyle elde edilmez. Zenginlik arzu etmekle, gençlik makyaj yapmakla, sağlık ilaç kullanmakla.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, siyah bir kadın veya siyah bir genç, mescidi süpürüp temizlik işlerini yapardı. Bir ara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o kadını veya genci göremeyince, onun nerede olduğunu sordu. Öldü, dediler. Bunun üzerine, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana haber verseydiniz ya, buyurdu. Ashab sanki bu garip kimseye önem vermemişlerdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana onun mezarını gösterin, buyurdu. Mezarını gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun cenaze namazını kıldıktan sonra şöyle buyurdu. Şu kabirler karanlıklarla doludur. Üzerine kılacağım namazdan dolayı Allah onların kabirlerini aydınlatır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bu Kurban Bayramı'nda da binlerce yetimin yüzünü güldürmek, sofralarına bereket olmak için yola çıkıyoruz. Yetimler Vakfı olarak bağışladığınız kurbanları Türkiye başta olmak üzere Filistin, Afganistan, Yemen, Lübnan, Bangladeş ve Afrika'daki mazlum yetimlere ulaştırıyoruz. Coğrafyalar farklı olsa da yetimlerin acısı ve umudu birdir. Savaşın, kıtlığın ve yoksulluğun gölgesindeki mahzun kalplere yalnız olmadıklarını hissettirmek sizin elinizde. Gelin, kurbanlarınızı yetim kardeşlerimizle paylaşın. Bayram neşesi sınırları aşsın. Detaylı bilgi ve kurban bağışı için 0549 540 29 21 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Kurbanımız Allah'a, ibadetimiz yetimlere kurban olsun. Yetimler Vakfı.
2: Aksa Yapı Market, seramik toptan ve perakende satış noktası. Yaşam alanlarınızda en çok vakit geçirdiğiniz yerlerden biri olan mutfağınıza estetik, hijyen ve ferah için 45'e 45, 30'a 60, 60'a 60, 60'a 120 seramiklerin tek adresi olan mağazamıza bekliyoruz. Ayrıca hamam, mutfak tezgah işleri itinayla yapılır. Adres Emek Caddesi, Salı Pazarı karşısı, Bağlar, Diyarbakır. Telefon 0532 295 9331. 0552 487 82.
3: Bilen Kavurmacım, geniş, ferah ve nezih mekanla açık alan bahçemiz ve üst katta 130 kişilik toplantı ve seminer salonumuzla sizleri Bilen Kavurmacım'ın zengin ve lezzet sofrasına davet ediyoruz. Köy kavurmasının kuzu kemikli ve dana kemiksiz kavurması yanı sıra nefis çorba ve sulu yemek çeşitleriyle indirimli yemek çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Mekanımız 7/24 saat açıktır. Bilen Kavurmacım, Luna Park arkası stat yolu üzeri Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0412 503 0521. 0546 503 0521.
2: Hayatınızın değerli anlarına tanıklık eden güvenilir liman Aksam Gold Mücevherat. En mutlu anlarınızda bize geldiniz. Aradığımı buldum dediniz. İçinizdeki mutluluk sevinci bize de yansıdı. Tüm ihtişamıyla hayatınıza değer katan ışıltılı tanığın eşsiz mücevherleri. Takı, altın ve mücevheratın tüm seçenekleriyle en özel ve mutlu günlerinizde Aksam Gold Mücevherat. 0546 189 77 46. Dicle Kent Medya Kavşağı'nda. Kazancı yüksek, altın değerinde güven adresiniz Nida Gold. En iyi fiyat ve kaliteli ürün garantisiyle tanışma vakti. Nida Gold. Şık, göz alıcı tasarımlarla, seçkin markalar ve farklı ürün çeşitleriyle özel günlerde, özel anlarda, hediyeleriniz ve yatırımlarınızla güven adresiniz Nida Gold. Altın mücevheratta kalitesiyle sağlam ve güvenilir liman Nida Gold, Sakarya Caddesi'nde. Telefon 0543 453 72 25.
4: Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Pastane, lokanta, şarküteri, züccaciye, market, baharatçılar, otel, temizlik firmaları ve resmi kurumların ihtiyacı olan her şeyi bulacağınız adres Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık. Her türlü baskılı poşet, ambalaj kağıdı, çatal bıçak kılıfı ve kolonyalı mendil yapılır. Dakak kardeşler, ambalaj ve baharatçılık, merkez adres Yeni Hal Caddesi Gıda Toptancılar Sitesi karşısı numara 17, 252 53 51. Kaka kardeşler, ambalaj ve baharatçılık.
5: Diyarbakırlılar, altın sektörünün öncü kuruluşu Sakarya Kuyumcusu, çeyrek asırlık tecrübesiyle hayallerinizi gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Sakarya Kuyumcusu, güler yüzlü ve kaliteli hizmet anlayışıyla güven odaklı alışveriş sunar. Sakarya Kuyumcusu, her türlü altın tamirat işlerinizi de profesyonel işçilik anlayışıyla gerçekleştirir. Sakarya Kuyumcusu her kesimin bütçesine hitap eder. Evlenecek çiftlerin tercihi olur ve altın gibi kalbinizde yer edinir. Sakarya Kuyumcusu yeni yerinde de Sakarya Caddesi'nde.
6: Telefon 0412 236 0168 0533 938 7503.
7: Çekirdekten yetişme profesyonel ustalarımızla her türlü marka araçlarınızın motor, şanzıman ve tüm arıza, bakım ve onarımlarını servisimizde en kaliteli ve makul fiyatlarla sunmaktayız. Işık Otomotiv. Işık Otomotiv Tamir, Bakım ve Onarım Servisi. Talaytepe Mahallesi Bir Tanem Sanayi Sitesi girişi, İlk Sol D Blok numara 52, Kayapınar, Diyarbakır. Telefon 0530 963 5082, 0536 614 6528. Işık Otomotiv.
2: Ayrıca Işık Oto 7/24 oto kurtarıcı hizmeti vermektedir.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Çağrı FM.
7: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Sekizinci cüzün ikinci hizbini dinleyeceksiniz.

Sekiz çift hayvan yarattı. Koyundan iki, keçiden iki. De ki, iki erkeği mi haram kıldı, yoksa iki dişiyi mi? Yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Eğer iddianızda haklıysanız, bilgi ve belgeye dayanarak bana haber verin.

Ve deveden iki, sığırdan iki. De ki, iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa iki dişinin rahimlerinde bulunan yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah size bu yasaklamayı yaptığında siz orada hazır ve şahit miydiniz? İlimsiz olarak insanları saptırmak için uydurduğu yalanı Allah'a mal edenden daha zalim kimse bulunabilir mi? Allah elbette o zalimler güruhunu muvaffak etmez, emellerine kavuşturmaz.

0: De ki, bana vahyolunanlar içinde, bu haram dediklerinizin, yemek isteyen kimseye haram kılındığını görmüyorum. Ancak leş, yahut akıtılmış kan, yahut pis olduğunda hiç şüphe olmayan domuz eti veya Allah yolundan çıkarak Allah'tan başkası adına kesilen hayvan olursa başka. Bunlar haramdır. Fakat kim çaresiz kalırsa başkasının hakkına tecavüz etmemek ve zaruret sınırını aşmamak üzere bunlardan yiyebilir. Çünkü Rabbin gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur.
1: وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ

0: اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
1: Yahudilere bütün tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunun iç yağlarını da haram kıldık. Yalnız sırtlarında yahut bağırsaklarında bulunan veya kemiğe karışan yağları haram kılmadık. Haddi aşmalarından ötürü onları bu şekilde cezalandırdık. Şüphe yok ki biz hep doğru söyleriz.

Eğer onlar seni yalancı sayarsa, de ki, Rabbinizin merhameti geniştir. Fakat dilediği zaman, onun satveti ve azabı, suçlu toplumdan geri çevrilemez.

Müşrikler diyecekler ki, eğer Allah dileseydi, biz de, atalarımız da şirk koşmaz, hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de, peygamberlerini yalancı saymışlardı da, nihayet bizim azabımızı tatmışlardı. De ki, sizin elinizde ortaya koyacağınız bir bilgi, bir belge varsa, hemen çıkarıp gösterin. Ama gerçek şu ki, siz sadece kuru bir zannın ardından gidiyorsunuz ve düpedüz yalan atıyorsunuz.

De ki, en kesin ve mükemmel delil Allah'ındır. Evet, O dileseydi hepinizi doğru yola koyardı.

Haydi de, Allah'ın bunu haram kıldığına dair tanıklık edecek şahitlerinizi getirin. Eğer onlar yalan yere şahitlik ederlerse, sakın sen onlarla birlikte tanıklık etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahireti tasdik etmeyenlerin keyiflerine uyma. Nasıl uyarsın ki, onlar başkalarını kendilerinin Rabbi olan Allah'a eşit tutmaktadırlar.

0: Allah'u illa bil hakkı. Zalikum vassakum bihi leallekum taqilun.
1: De ki, gelin Rabbinizin size nelere haram kıldığını ben okuyup açıklayayım. Ona hiçbir şeyi ortak yapmayın. Anneye babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Çünkü sizin de onların da rızkını veren biziz. Kötülüklerin, fuhşiyatın açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Allah'ın muhterem kıldığı cana haksız yere kıymayın. İşte aklınızı kullanırsınız diye Allah size bunları emrediyor.

0: Rüştüne erinceye kadar yetimin malına en güzel şeklin dışında bir surette yaklaşmayın. Ölçüyü, tartıyı tam ve doğru yapın. Biz hiç kimseye gücünün yettiğinden fazlasını yüklemeyiz. Hakkında konuştuğunuz kimse, akrabanız bile olsa yine doğruyu söyleyin. Allah'a verdiğiniz ahdi tutun. İşte düşünüp tutasınız diye Allah size bunları emretti.
1: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ

Bir de şu, işte benim dosdoğru yolum. Ona tabi olun. Yoksa başka yollara uymayın ki, sizi onun yolundan ayırmasın. İşte kötülüklerden sakınasınız diye Allah size bunları emretti.

Yine biz iyi hareket edenlere nimetimizi tamamlamak ve her şeyi iyice açıklamak, bir hidayet ve rehber olmak üzere Musa'ya kitabı verdik ki Rablerine kavuşacaklarına iman etsinler.

İşte bu Kur'an da indirdiğimiz kutlu bir kitaptır. Artık ona tabi olun. İnkar ve isyandan sakının ki rahmete nail olasınız.

O kitabı indirmemiz, bizden önce kitap yalnız iki topluluğa indirildi. Biz ise onların okuduklarından habersizdik.

Yahut, eğer bize de kitap indirilseydi, biz onlardan daha başarılı olurduk, dememeniz içindir. İşte size de Rabbinizden açık bir delil, hidayet ve rahmet geldi. Allah'ın ayetlerini yalan sayıp, insanları ona yönelmekten alıkoyandan daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirerek engelleyenleri, bu engellemeleri sebebiyle yaman bir azapla cezalandıracağız.

Onlar imana gelmek için ne bekliyorlar? Meleklerin inmesini mi? Rabbinin imha eden azabının veya Rabbinin kıyamet alametlerinden birinin gelmesini mi? Rabbinin alametlerinden biri geldiği gün, daha önce iman etmeyen yahut imanıyla hayır kazanmayan hiçbir kimseye o günkü imanı asla fayda vermez. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz.

0: Dinlerini parça parça edip, fırka fırka olanlar yok mu? Senin onlarla hiçbir alakan yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Allah, onların yaptıklarını ileride bir bir onlara bildirip cezalarını verecektir.
1: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ

Kim Allah'a güzel bir işle gelirse, iyilik işlerse, ona 10 misli verilir. Kim de bir kötülükle gelirse, sadece kötülüğüne denk bir ceza görür. Ve hiç kimseye haksızlık edilmez.

0: De ki, Rabbim beni doğru yola, İbrahim'in dimdik ayakta duran, batıldan uzak, tamamen Hakk'a yönelmiş tevhid dinine iletti. O asla müşriklerden olmamıştı.
1: قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
0: De ki, benim namazım da, her türlü ibadetlerim de, hayatım da, ölümüm de, hep Rabbül Alemin olan Allah'a aittir.
1: لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ
0: Eşi ortağı yoktur onun. Bana verilen emir budur. Ona ilk teslim olan da benim.

De ki, Allah her şeyin Rabbi iken, ben ondan başka bir Rab mı ararım? Herkesin kazandığı yalnız kendisine aittir. Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Sonunda hep dönüp Rabbinizin huzuruna varacaksınız. O da içinde bulunduğunuz ihtilafın iç yüzünü, işin gerçeğini size bildirecektir.

0: Odur ki sizi dünyada halifeler yapmış ve verdiği nimetlerle sizi denemek için kiminizi kiminize üstün kılmıştır. Muhakkak ki Rabbin cezalandırmayı dilediğinde işi çarçabuk bitirir ve muhakkak o gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı pek boldur.
1: Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Sekizinci cüzün ikinci hizbini dinlediniz.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanmakta aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

0: Allah Resulünden mesajlar. Ey inananlar! Allah'a samimiyetle tevbe edin. Rabbim, ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Allah Resulünden mesajlar.
1: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

Elim boştur, yüzüm kara, sevdan ile düşmem dara, uyumaktansa şeytanlara, Rabbim sana sığınırım, Rabbim sana sığınırım.

Savaştan 3 kat daha tehlikeli olan şey nedir? Her yıl yaklaşık 2 milyon insan işle ilgili kazalar ve hastalıklar yüzünden hayatını kaybediyor. Buna karşın savaşlarda her yıl 650 bin kişi ölüyor. Tek başına değerlendirildiğinde en tehlikeli işin Bering Denizi'nde çalışan Alaskalı yengeç avcılarına ait olduğu söyleniyor. 3 saniyelik hafızaya sahip olan şey nedir? Bu konuda henüz kesin bir sonuca ulaşılmış değil. Ancak yaygın kanının aksine bir Japon balığının hafızası birkaç saniyelik değil. Yapılan araştırmalar Japon balığının en az 3 aylık bir hafızaya sahip olduğunu, değişik şekilleri, renkleri ve sesleri ayırt edebildiğini gösterdi. Beyni büyük olanlar daha mı zeki? İngiliz ve Hollandalı bilim insanları 13.600 kişi üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Buna göre beyni ortalamadan büyük olan kişilerin hafızaları daha kuvvetli, mantık yürütmekte de daha iyiler. Ancak bu kişilerin daha zeki olduğunu gösteren bir veri bulunmuyor.

0: Büyük İslam alimi Hatim-i Esam şöyle demiştir: acele etmek şeytanın işindendir. Ancak 5 yerde acele etmek Hazreti Peygamber'in davranışlarındandır. Misafir geldiğinde derhal ağırlayıp yedirip içirmek, cenazeyi vakit geçirmeden kefenleyip defnetmek, ergenlik çağına ulaştığında kız çocuğunu hemen evlendirmek, vadesi gelince derhal borcunu ödemek, günah işleyince hemen tam bir pişmanlık duygusu içinde Allah'a yönelip tevbe etmek.
1: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efendim.

Ey Rabbim! Sözlerin en güzeli hiç şüphesiz sana aittir. Bizim söylediklerimiz, söyleyeceklerimiz, söyleyemediklerimiz, söylemek istediklerimiz, içimizde sakladıklarımız, suskun bıraktıklarımız, terk ettiklerimiz, unuttuklarımız, fısıldadıklarımız, hepsi, sözlerin hepsi ancak sana yöneldiği için güzeldir. Şüphesiz duayı dilimize veren sensin. Dilimizi duaya çeviren sensin. Sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmekledir. Ey Rabbim! Ebediyen bana yakınlığını tattırdığın için, bana vahyettiğin tüm gerçekler için, beni hayat denen bu sonsuz lezzet pınarının başına oturttuğun için, bildiğin tüm ayıplarımı örttüğün için, gördüğün tüm kusurlarımı bağışladığın için, umuduma katık ettiğin tüm hayallerim için, en sevgilini bana elçi gönderdiğin için, ey sevgili, beni aşkına muhatap ettiğin için sonsuz hamd sana, sonsuz minnettarlık sana, sonsuz minnet sana, sonsuz şükür sana, sonsuz teşekkür sana. Ey Rabbim, tut ellerimden sonsuz kudret elinle, beni hiçliğe düşmekten alıkoy, unutulmuşluktan uzak eyle beni. Varlığına komşu eyle beni. Ben acizim, dayanağım sensin. Fakirim ben, sığınağım sensin. Dilsizim, sözüm sensin. Körüm ben, gören sensin. Sağırım ki sen işitensin. Ey Rabbim, sözlerin en güzeli sana aittir. Ve sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Bu kırık dökük sözlerimi, bu perişan hitabımı sen kabul eyle, sen güzelleştir. Ki sen bana aşktan kanatlar vermiştin ya, aşkın semasına uçurmuştun ya beni, elimi sen dokumuştun ya, hani ele avuca gelmez dokunuşları sen bahşetmiştin ya bana, gözüme kendi nazarından ışıklar vermiştin ya, gözle görülür güzellikler vermiştin ya bana, yüzüme tebessümü sen giydirmiştin ya, tebessüme karşılık veren güzel yüzler koymuştun ya karşıma. Ey Rabbim, yoktum ben, sen var ettin, unutulmuştum ki sen sevdin, sevdiğin için var ettin. Bir sen sevdiğin için var edildim. Bir sen beni andığın için ihya edildim. Öyleyse ey Rabbim, varlığımı aşkına armağan eyle. Yak beni aşkının ateşinde. Al beni bu rüyadan. Al beni bu dünyadan. Bu kırılgan varlığımı ebedi baharına toprak eyle. Ey Rabbim, bütün güzel sözler sana söylemekle güzeldir. Kırık dökük de olsa kabul eyle sözlerimi. Yıkık dökük de olsa duy yakarışlarımı. Kabul eyle beni, kabul eyle sözlerimi. Suskunluğumu, dilsizliğimi en güzel dua eyle. Dua eyle dilsizliğimi, dua eyle suskunluğumu. En güzel dua eyle ki sözlerin en güzeli sana hitap etmektedir. Dua eyle sözlerimi, güzel eyle, güzel eyle.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları. Ve ölümünü düğün gecesi gören güzel bakışlıları. Unuttuk. Ne çok uyuduk göklerden habersiz. Ne çok unuttuk semaya yüz dönmeyi. Ayağımızı yere sabit belledik. Elimizdekileri sahiplendik. Ki değil elimizdekilerin, ellerimizin bile elimizde olmadığını hatırlamak zamanı şimdi. Çok hatırlamak ve çabuk hatırlamak zamanı. Unuttuk. Dünya bir gölgelikti oysa. Yolcu olduğumuzu unuttuk. Yolumuzun buradan geçtiğini sadece. Sadece uğradığımızı şu dünyaya. Unuttuk. Yükümüzü yeğeni tutmayı bilemedik. Biriktirdik, çoğalttık, artırdık ve saydık. Geriye ne kaldı? Şimdi hatırladık. Sermayemiz yokluk, servetimiz acizlikti. Şimdi hesapladık. Unuttuk. Yüzümüzde Rahman'ın nakşı vardı. Gözümüzde cemalin bakışı vardı. Gönlümüzde bekanın aşkı vardı. Unuttuk. Ama şimdi yüzümüz yerde kaldı. Gözümüz yaşta kaldı. Gönlümüz darda kaldı. Hatırladık ve anladık ki buradan ötesi vardı. Gelin ey dostlar, burada kalmayalım. Yüzümüzü Rahman'ın vecihine döndürelim. Gözümüzü Gufran'ın tecellisine çevirelim. Gönlümüze ne ilerse güzel eyleyen Mevlamızın tesellisini devşirelim. Hatırlayalım. Hatırlayalım ki hatırlamaya değer bir şey bile değilken yüze geldik, varlığa vardık, dile geldik, ışığa vardık. Kimsenin bizi bilmediği, kendimizi de bilmediğimiz derin bir unutuştan alındık. Hatırlandık. Hatırlandık ki şimdi hatırı sayılır olduk. Fakat ne çok unuttuk ve ne çabuk unuttuk unutuşun çocuğu olduğumuzu. Varlığın uçarı kuşu olduğumuzu ve kanatlarımız olduğunu, yerde kalanlardan ve arza bağlananlardan uzakta kaderimiz olduğunu unuttuk. Gelip gitmenin, konup göçmenin, ondan gelip ona gitmenin ne güzel olduğunu unuttuk. Unuttuk. Unuttuk. Hatırlayalım. Şimdi hatırlayalım ki unutuştan alınmıştık. Ve çokça unutmuş, çokça unutmuştuk. Unutmayalım ki hep hatırlandık, hep hatıra kaldık. İşte o zaman enkaz altından çıkarabiliriz belki ruhumuzu. Ve o zaman yüreğimizdeki yangın yeri İbrahimvari bir gülşene döner. Ve biliriz ki mazlumlar mahzun olmazlar. Masumlara hüzün erişmez asla. Ve asla korku yoktur şehide. Ya Rab, şimdi hatırladık. Kabul eyle hatırlayışımızı. Affet unutuşumuzu. Kabul eyle bizi de. Kabul eyle. Kabul.
kabul eyle bizi. Ya Rab, kabul eyle bizi. Kabul eyle.

Ey bu dünya kapısından içeri adımını atmış yolcu! Nereye? Nereye gidiyorsun? Sağına ve soluna bakınmadan, etrafında yaşanan hadiseleri tanımadan, görmeden nereye gidiyorsun? Nereye gittiğini zannediyorsun? Nedir bu telaşın ey yolcu? Dur, biraz dertleşelim. Çünkü ben de senin gibi ölümün araladığı perdeden içeri süzülmeye aday birisiyim. Yani seninle yoldaşız. Hele dur biraz dertleşelim. Dertleşelim de hissettiğimiz yalnızlığın ya da hissedemediğimiz bizi bekleyen akıbetimizin ne olduğunu, bizi neyin beklediğini anlamaya çalışarak hayatımızı gözden geçirelim. Ey yolcu! Allah seni kendisine itaat eden kullarından kılsın ve kendisinin tayin ettiği yoldan yürümeyi nasip etsin. Nasip etsin, çünkü onun çizdiği yolun dışındaki yollar nereye çıkar, nereye çıkmaz bilinmez. Bu bilinmezlikler içinde nasihatlerin en durusuna, en berrak olanına, en mükemmeline, seçilmişlerin en şereflisine, yani kainatın efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uymayı ve onu dinlemeyi nasip etsin. Ey yolcu! Bu yaşına kadar ondan bir şeyler öğrendin, onu dinlediysen ne mutlu sana. Yok eğer bugüne kadar bu pınardan su içmedin, onun gül kokusunu içine çekmedin, kainatı aydınlatan aydınlığına gözlerini kapadıysan, bunca yıl ne yaşadın, ne gördün, ne kazandın? Düşün, düşün be yolcu.

Ey yolcu! Hatırlar mısın? Kainatın biriciği bir gün şöyle buyurmuşlardı. Allah'ın kulundan yüz çevirme sebeplerinden biri de, kulun kendisini faydasız ve yararı olmayan işlerle meşgul etmesidir. Eyvah! Eyvah ey yolcu! Geçen ömrümüze eyvah! Zayi ettiğimiz ömrümüze eyvah! Eyvah! Zaman atı aldı başını gidiyor sonsuza doğru ey yolcu. Unutma, sen de bu atın üzerindesin. Ve hala etrafını seyrederken boş şeylere dalıp gidiyorsun be ey yolcu. Unutma, sen zaman atına binip ölüm durağında inecek ve hesaba çekileceksin. Ey yolcu! Nasihat vermek kolay, nasihati kabul ederek yaşamaksa zordur. Zordur. Çünkü dünya işlerine dalıp aralarında kaybolan, dünya işlerine bakmaktan etrafa bakmayı unutan için nasihatler acı ve ağırdır. Olsun bey yolcu. Varsın yaramızı kanatsın nasihatler. Varsın acılarımızı derinleştirsin. Derinleştirsin de ta ummanların ötesinden işitilsin sızılarımız. İşitilsin bey yolcu. Doymayan nefsin, kamçılanan şehvetin, esir alınan benliğin çığlıkları. İşitilsin, işitilsin. Olsun bey yolcu. Bugüne kadar kimlerin sesine kulak vermedik, kimlerin sözünü baş tacı etmedik ki? Farkında mısın? Ömrün de mi kaçıyor bey yolcu? Heybemizde ne var? Neyi taşıyoruz bey yolcu? Varsın, varsın yüce Resul'ün nasihatleri sızılarla, acılarla, hakikatlerle gelsin. Gelsin de yıllardır taşıdığımız, yıllardır boş yere besleyip büyüttüğümüz boş umutları yeşertsin. Onlara hayat, gönlümüze huzur versin. Ey yolcu, bir baksana, ne amel konusunda zengin, ne de ilimde ileri. Bugüne kadar hep söz oldu sermayemiz. Ne öğrendik, ne de öğrettik. Faydasız şeylerle gün geçti, ömür zayi oldu. Hesap günü, ceza ve mükafat günü kapımızı çalıyor. Hey bende ne var? Bir bak, bir bak ey yolcu. Ey yolcu! Eşi ve benzeri olmayan, Rahman ve Rahim olan Rabbimiz buyurmuştur ki, her kim Rabbine kavuşmayı istiyorsa salih amel işlesin. Samimiyetle iman edip, salih amel işleyenlere konak olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklar, oradan hiç ayrılmayacaklardır. Emirlerin en büyüğü, en kutsalı, hakikatin odak noktası, kainatın sahibi ve sahibimiz emrediyor, vaat ediyor. Ne dersin ey yolcu? Bu emirleri dinledik mi? Duyduk mu? Yoksa dünyevi hazlar bize bu vaatleri unutturdu da yaşadıklarımızı yaşayacaklarımıza tercih mi ettik? Ne dersin ey yolcu? Hala nasıl bir ticaret, hala nasıl bir kazanç içerisinde olduğumuzun muhasebesini yapmıyor, şaşkın ve şaşırmış şeytanın çizmiş olduğu yol üzerinde, nefis atının vurdum duymaz adımlarıyla kabrin kapısını çalıp, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun? Ne dersin be ey yolcu? Ne olur söyle. Allah aşkına söyle, eli boş, sermayeyi tüketmiş biri olarak gittiğimizi görmüyor musun?''

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Her güne bir dua.

0: Her güne bir dua.
1: Ya Rabbi, Kur'an, kendisine Kur'an indirilen zat hakkı için kalplerimizi Kur'an nuruyla nurlandır. Kur'an'ı her hastalığa karşı bize şifa, hayatımızda ve ölümümüzden sonra bize yoldaş eyle. Kur'an'ı bize dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur, cehenneme karşı perde ve örtü, cennete girmekte rehber ve arkadaş, hayırlı işlere ulaşmada önder ve rehber eyle. Bunu fazlın, cömertliğin, keremin, ihsanın ve rahmetin adına senden istiyoruz. Seni çağırıyorum ey Rabbim. Seher vakti beni bir sen işitirsin. Seher vakti sana duamı arz ediyorum. Aczimi, fakrımı ilan ediyorum.
0: Her güne bir dua. Her güne bir dua.

seni de vururlar bir gün, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin, ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin. Avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde. Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize, mitralyözlerin Washington'dan ayarlandığını. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa, parmakların eğri ağaç tutamaz, çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu. Damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın. Suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi. Çocuklar hep yetim kalıyor. Elem yecidke yetimen ve erler.

Ve ben biliyorum. Ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü. Sonra, ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin ve unutmayın.

Unuttuk. Unuttuk. Ne çabuk unuttuk. Ne çok unuttuk. Dünya kalınası değildi. Yeryüzünde karar kılamazdık ki. Geldik ve nihayet dönecek değil miydik? Şimdi hatırladığımız bu ve hiç unutmayacağımız. Ne çok unuttuk, ne çabuk unuttuk. Bizden önce gelenleri ve bizden önce gidenleri. Güzel atlara binip giden güzel insanları. Unuttuk, sırf ölümünü güzel eylemek için yaşayanları.